Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyici. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Arif Sağ tarafından derlenen bir türküyle başlıyoruz. Bu ayrılık neden oldu? Nurullah Akçayır sizlerle.

Ahmet Özdemir'den alınan Ermeni'nin keklikleri ötüyor. Konya türküsünü Nazlı Öksüz seslendiriyor.

Seher Yeli, Mehmet Özbey'in derlediği bir Şanlıurfa türküsüyle devam ediyor. Evlerin önü yoldur, yolaktır. Hakan Ünal ve Necip Yılgın sizlerle.

Hüseyin Dilaver'den alınan bir Trabzon türküsü dinleyeceğiz Ünal Sofuoğlu'ndan. Gemiler Giresun'e, yar olayım Sesun'e, bir daha vuraydı nefesum nefesun'e.

Aşık Mahzuni Şeref'ten Yıldıray Çınar'ın derlediği bir Kahramanmaraş türküsünde Nihat Erdağ dinliyoruz. Körpeyken kırdın felek dalın.

Seher Yeli programımız bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Aydar Telhüner'den alınan türküyü Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

Sözleri Avni Kaysal'a, bestesi Selahattin Aygün'e ait bir türkü dinleyeceğiz. Cem Çelebi'nin yorumundan. Yalan Dünya.

Edirne'ye doğru uzanıyoruz şimdi. Bakkallar satıyor karaca üzüm. Rakım Ertür'den alınan bu türküyü Havva Karakaş'tan dinleyeceğiz.

Halit Arapoğlu'ndan alınan Bir Ay Doğmuş İlk Akşamdan Geceden Gaziantep türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bir tel vurdum Yemen'de kardeşime. Semra Algül sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. 2 gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Türk savunma sanayi önemli bir başarıya daha imza attı. Deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü, Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından Romanya'ya yapılan ihracatta ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Sanat dünyası büyük bir değerini daha kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'ta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 2 büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetiyle yüksek mahkeme arasında kriz yaşanıyor. İsrail hükümeti ülke tarihinde ilk kez bir yüksek mahkeme kararını reddetti. Karar İsrail içinde tartışmalara yol açtı. Haberleri dinlediniz.

0: Belirti Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim. Saatimiz 7:05.

Türkü dinleyicileri, sizlere bu haftanın ilk iş gününde 6 Temmuz Pazartesi günü sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz ekip olarak. Bugün programı sizler için yapımcımız Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ebru Baldezgahçı sesimizi ulaştıracak. Şimdiden bu program, güzel program için her ikisinin de ellerine sağlık diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz ve spikeriniz ben Muammer Demiröz sizlerle birlikteyim yaklaşık 3 saat boyunca. 7.30 gibi yol durumunu 8 civarında hava durumunu aktaracağım sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Sonrasında da saat 8'den sonra da sizden gelen istek, mesaj, görüş, dileklere yer vermeye çalışacağız zamanımız el verdiğince. Tekrar hoş geldiniz İstanbul Radyosu'na sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri Cengiz Özkan'ın söyleyeceği Kırşehir türküsüyle selamlıyoruz. Nida Tüfekçi'nin Şemsiye Asman'dan derlediği türküyü sizler için söylüyor Cengiz Özkan. Yürü güzel yürü saçın sürünsün.

ve Ülkü Beşgül'ü dinledik. Arpa ektim olacak. Saatimiz 7.13, TRT Türkiye'de sabah, İstanbul Radyosu'ndan Bülent Hasan'ın söyleyeceği Çanakkale Lapseki türküsüyle devam ediyor. Yaşar Şen'in Nafize Ergin'den derlediği türküyü söylüyor Bülent Hasan. Ayna çaktım yüzüne.

Sallan boyuna bakayım. Orta Anadolu türküsünü Gülay Özer'den dinledik. Şimdi yine bir Orta Anadolu türküsü var sırada. Ahmet Gazi Ayhan türküsünü Ahmet Turanşan yorumuyla dinliyoruz. Keten gömlek filfili.

Saatimiz 7.28. Sevgili dinleyiciler, Emine Koç'u dinledik. Nevşehir Hacı Bektaş türküsüyle. Gürbüz Sapmaz türküsüydü. Al yorgan atılmıyor. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edeceğiz. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, sonrasında yol durumuyla karşınızda olacağız. Niğde türküsüyle şimdi mikrofona İbrahim Can geliyor. Su gelir akmayına.

Yol durumu. Bozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometreleri arasında Kara Hamzalı mevki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri arasında

0: Üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Zonguldak Karabük'ün sınırı Yenice Karabük yolunun 48-51. kilometreleri Soğuk Su Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Muş Bulanık yolunun 57-67. kilometreleri Kümbet Kavşağı 3 yol kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmaktadır. Iğdır Karakoyunlu yolunun 2-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir ve Ardahan Şavşat yolunun 6-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Yol durumu.
0: İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyiciler. TRT Türkü dostları programımız Kırşehir Türküsü ile devam ediyor. Neşet Ertaş Türküsü'nü Serpil Kaya söylüyor. Ayva turunçlarım var.

Cemile Cevher'in Hasan Sözleri'den derlediği Rize türküsünü Tuğrul Şan söyledi. Gemiye çektik yelken. Saatimiz 7.43 sevgili dinleyiciler. Şimdi TRT Türkü'de sabahta sırayı Baybur türküsüyle Lütfü Ortakale alıyor. Fazlı Oğuzhan'dan derlenen türküyü söylüyor. Bugün bizde düğün var.

Artvin Şavşat türküsüyle Zara'yı dinledik. Nida Tüfekçi'nin Cevri Altıntaş'tan derlediği türküyü söyledi. Haykırdı çıktı meşeden. Şimdi Murat Aldemir gelecek mikrofona. Bağında üzüm kaldı diyor.

Kars türküsüyle Azize Gürses sizlerleydi. Nida Tüfekçi'nin Aşık Çobanoğlu'dan derlediği türküyle akşamdan ezan vakti. Saatimiz 7.57. Şimdi bir türkü daha size armağan edelim. Sonrasında hava durumunu aktaracağım size sevgili dinleyiciler. Şimdi Yaşar Topçam gelecek mikrofona. Elazığ türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Çelikel'den derlediği türküyü söyleyecek. Saray yolu incedir.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinde civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa, İstanbul ve Kırklareli 30 derece, Çanakkale 31 derece. Ege bölgesi, Denizli ve İzmir 34 derece, Kütahya 25 derece, Muğla 33 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 33 derece, Antalya 31 derece, Burdur ve Hatay 30 derece. İç Anadolu, Ankara 29 derece, Yozgat 24 derece, Eskişehir ve Konya 27 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 26 derece, Bartın 29 derece, Kastamonu 28 derece, Zonguldak 25 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Samsun 27 derece, Rize ve Trabzon 26 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 23 derece, Kars 20 derece, Van 27 derece, Malatya 33 derece, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 38 derece, Gaziantep ve Mardin 34 derece ve Şanlıurfa 39 derece.
0: Hava durumu.
1: Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor. TRT Türkiye'de sabah Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyle devam ediyor. Gülseren Erdağ geliyor mikrofona. Ayvanda yatan oğlan.

Saatimiz 8.12, TRT Türkü'de sabah Kerkük türküleriyle devam ediyor. Bunlardan ilkini Mehmet Aldaşoğlu söyledi az önce. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'dan derlediği türküyü sizler için seslendirdi. Ağlama Ceylan Balası. Şimdi İcral Akkaplan sizlerle olacak. Kerkük türküsü dedik. Sen bir yana, ben bir yana.

Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği Mersin Silifke türküsüyle Bediye Akar türkü dinledik. Açıl ey ömrümün varı. Saatimiz 8.18. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyiciler. Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış. Kadim dinleyicilerimizden selamlamış bizi. Samsun Vezir Köprü Göl Köyü'ndeki büyük babasına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bir diğer kadim dinleyicimiz Gürol Seçil Kara Muğla Yatağı'ndan selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Musa Eroğlu'dan bir türkü rica ediyorum demiş. Listemizi alalım. Zamanımız el verirse armağan ederiz. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Gürol Seçil Kara ve sevdiklerine. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış. Günaydın demiş. Yılmaz Can Türk Giresun Alıcıra Tohumlu Köyü'nden selam olsun demiş. Sıradaki türküyü Yılmaz Can Türk ve sevdiklerine armağan edelim. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'den hayırlı yayınlar diliyorum demiş. İyi haftalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Telli Kayseri'den hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan selamlamış. Hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özdoğan. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. İdris Şen Giresun Bulancak'tan sevgi selamlar. Herkese günaydın demiş. Ailesine, dostlarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlamış. İbrahim Özü Doğru Çorum'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü hemşehrilerine armağan ediyor. Sevgili TRT Türkü dostları. Şimdi Mustafa Özcan geliyor mikrofona Muğla Bodrum türküsüyle. Erdem Çalışkanel'in Bahattin Koç'tan derlediği türküyü söylüyor. Demirciler demir döver tunç olur.

Nidat Tüfekçi'nin Behiççi Neden derlediği Burduru Altınyayla türküsünü Alaaddin Atasoy söyledi. Ak fasille oldu mu? Saatimiz 8.26. Sevgili dinleyicilerimiz, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın demiş. Yakınlarına armağan ediyor. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar, Yalova'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden selamlar saygılar demiş. Dostlarına armağan ediyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar günaydın demiş. Sıradaki türküyü eşine, oğluna ve yakınlarına armağan ediyor. Hatice Ünal Acı Payam Kerekçi'den günaydın, selamlar, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Hatice Ünal'a. Salih Akova günaydın, İstanbul Pendik'ten selamlamış bizi. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık köyündeki yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Osman Köz Termikozluk Mahallesi'nden selamlamış. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan günaydın demiş. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar, hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Önder Tokur günaydın, iyi yayınlar demiş. Turan Akman Erkılıç kadim dinleyicilerimizden, yine yalnız bırakmamış, teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den aramıza katılmış. Bakıyorum, bir isteği var. Bu dağlar kömürdendir türküsünü demiş. Eğer zamanımız olursa not edelim. Değerlendirelim. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine sıradaki türküyü armağan edelim. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyüne selamlamış. Turgut Azman Bursa Kelesen selamlar, sevgiler, günaydın. Çobanlara ve yayın ekibine armağan ediyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İstihisar'dan selamlamış. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan Trabzon Çaykara'ya kucak dolusu selamlar demiş. TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Salim Oğuz günaydın demiş, Uşak Banaz Kızılhisar köyünden selamlamış. Abdullah Albayram Gaziantep Şahinbey'den selamlamış. Sıradaki türküyü gurbetteki ailesine armağan ediyor, yakınlarına armağan ediyor Abdullah Albayram. Şimdi sırada koromuzdan dinleyeceğimiz bir Manisa türküsü var. Nida Tüfekçi'nin Haydar Bayçın'dan derlediği türkü. Sendeki kaşlar bende olsa.

Çemberimde Gülo'ya Çanakkale Bigar türküsüyle Güven Yapar'ı dinledik. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigar'dan derlediği türküyü söyledi. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden selamlamış. Orman yangınlarına dikkat edelim demiş. Uyarıda bulunmuş. Aman dikkat diyoruz. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için. İsmail Yetişken'e de teşekkür ediyoruz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli'den selamlı olsun demiş. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yayın ekibine ve gurbetteki hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Ali Arslan Aydın Çin'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış, iyi yayınlar kolay gelsin demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz ona da. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlamış, hayırlı sabahlar demiş. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış, günaydın demiş. Sıradaki türküyü eşime, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ali Aydoğdu selamlar Trabzon'dan demiş. Yomra Özel Mahallesi'ndeki yakınlarına sıradaki türküyü armağan ediyor. Ahmet Uzal, teşekkür ediyoruz tekrar. Murat Odabaşı günaydın, mutlu sabahlar diliyorum demiş. İstanbul Avcılar'dan aramıza katılmış, selamlamış bizi. Yeni hafta demiş, sağlık, mutluluk, güzellikler getirsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Fahri Özdemir Ankara'dan selamlamış. Şaban Günhan'la Eskişehir'den aramıza katılmış, ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Şaban Günhan. Şimdi Murat Aldemir gelecek mikrofona Kütahya türküsüyle, Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyle. Karanfil Oylum Oylum.

Muzaffer Sarı Sözen'in Şeref Canku'dan derlediği Kütahya Türküsü'nü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sizler için seslendirdi. Ay oğlan yiğit misin? Osman Çokyaman günaydın demiş. Van Erciş'ten selam etmiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Adem Aşkı Çanakkale Biga Sarı Sıvat Köyü'ne selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibini de selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Hüseyin Şahin Almanya'ya gelsen Kirşen'den sevgiler demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Malik Yapar Berlin'den, o da Almanya'dan aramıza katılmış. Dostlarına armağan ediyor. Malik Yapar da selam olsun. Gurbetteki dinleyicilerimize de armağan olsun. Sıradaki türküyü hepsine. Ali Çakır günaydın demiş. İzmir Bornova'dan selam olmuş. Selam etmiş. Türkü dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Musa Aytu Bartın'dan selamlar. İyi yayınlar. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden aramıza katılmış. Sıradaki türküyü Kapadokya'daki yakınlarına armağan ediyor. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Ümit Kaya Çelebi aramıza katılmış. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Van'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Zeki Özceylan günaydın demiş. Alanya'dan selamlarla aramıza katılmış. Dostlarına, yakınlarına sıradaki türküyü armağan ediyor. Şimdi Celal Bakar gelecek mikrofona Konya türküsüyle. Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyü söyleyecek sizler için. Bizim evde şeker, lokum, badem var.

Balıkesir türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz sizlerleydi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış. Tokat Niksar'dan aramıza katılmış. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten günaydın demiş. Leyla Çabuk Ordu'dan merhaba demiş. Dostlarına armağan ediyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Mutlu günler diliyorum demiş. Dostlarına ve Zonguldak Çatalhazı'ndaki yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a merhaba demiş. Selam olsun. Kolaylıklar diliyorum demiş. Mutlu sağlıklı bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan ediyor Gülten Kaymak sıradaki türküyü. Abbas Bakır Hatay.

Antakya'dan günaydın. İyi dileklerle aramıza katılmış, teşekkür ediyoruz Abus Bakır'a. Sıradaki türküyü de eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Savaş Özata İzmir'den günaydın demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor, dostlarına da. Turgut Eren Eskişehir'den selamlamış, günaydın demiş. TRT Türkü dinleyicilerine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Yusuf Usuer, bakıyorum, sıradaki türküyü armağan edelim Yusuf Usuer ve sevdiklerine, iyi dilekler için ona da teşekkür ediyoruz. Veli Özdemir günaydın demiş, Adıyaman'dan selamlamış. Hüseyin Erçolak, Afyonkarahisar'dan selamlar, hayırlı sabahlar. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler demiş. Ahmet Arslan, Çanakkale Biga'dan selamlamış. Coşkun Bakan Antalya'dan merhaba demiş, kadim dinleyicilerimizden. Sıradaki türkü yayın ekibine, dostlarına ve ailesine armağan ediyor Antalya'dan Coşkun Bakan. Tekirdağ Şarköy türküsüyle şimdi Zeynep Cihan gelecek mikrofona. Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği türküyü söyleyecek. Bağ'a girdim, bağ budanmış.

Bakıyorum, evet, Edirne türküsüydü. Sevgili dinleyiciler, Hava Karakaş'ı dinledik Rumeli türküsüyle. Edirne türküsü sonra size armağan edeceğiz. Hasan Karakaş'ın Emine Balkanlı'dan derlediği bu kıpır kıpır Rumeli Deli Orman türküsünü söyledi Hava Karakaş. Ak güvercin olaydım dedi. Saatimiz 7'yi 8 dakika geçiyor. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Rumeli'li Ekrem gelecek mikrofona Güldaniyem türküsüyle. Faruk Yılmaz türküsünü sizler için seslendirecek. Bu türküyü de Bilecik Pazar yerinden Metin Soy'dan ve Mustafa Öztosun'a armağan ediyoruz. Ve şu anda çalışanlar için de armağan edelim. Evet, Metin Soy'dan ve Mustafa Öztosun'a armağan olsun. Bilecik Pazar yerinden Güldaniyem diyor Rumeli'li Ekrem.

Edirne türküsüyle Nursaç Doğan Işık sizlerleydi. Muzaffer Sarı Söze'nin Rakım Ertür'den derlediği türküyü de sizler için söyledi. Türküyle sizlerleydi Nursaç Doğan Işık. Bakkallar satıyor karaca üzüm dedi. Sabahattin Kural Giresun Batlama Deresi'nden aramıza katılmış. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Arife Tosun, Manisa Köprübaşı Gökbeliler Köyü'nden selamlar, sevgiler. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Mehmet Acarcı Antalya Güzelova'dan selamlar. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıçık'tan iyi haftalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gidiz'den iyi yayınlar demiş. Dostlarına armağan ediyor. Yaşar Özdemir günaydın, hayırlı sabahlar. Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. Sezgin Daşdemir günaydın, hayırlı sabahlar. Muğla Dalaman'dan merhaba demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü kızlarına ve eşine armağan ediyor. Musa Toros İstanbul'dan günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü öğrencilere armağan ediyor. Aziz Aydınlı, Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Alparslan Çolak, herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olsun demiş. Sıradaki türküyü Kayseri Develi Tombak Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Türkan Şekerci, Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden günaydın, hayırlı sabahlar. Hemşehrilerine armağan ediyor. Alaaddin Doğan günaydın, İzmir Özdere'den aramıza katılmış. Dostlarına armağan ediyor. Muradiye Günhan, Eskişehir'den merhaba, iyi yayınlar, ailesine armağan ediyor. Selahattin Özdemir de hayırlı yayınlar demiş, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Sıradaki türkü güvenlik güçlerine ve ailelerine armağan ediyor. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın, iyi yayınlar. Mahmut Üstündağ Isparta Yalbaççı Kuyucak Kasabası'ndan hayırlı sabahlar demiş. Güray Yılmaz Çanakkale İzine'den selamlamış. Sıradaki türküyü torunlarına ve gelinine, eşine armağan ediyor. Aile üyelerine armağan olsun. Güray Yılmaz ve ailesine, sevdiklerine. Şimdi Gülcan Kaya geliyor mikrofona. Kırklareli türküsüyle Muzaffer Sarı Söze'nin Vasfiye Çemder'den derlediği türküyü söyleyecek Gülcan Kaya. Uzun kabak ne gidersin engine.

selamlamış. Günaydın demiş, teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan ediyor. Mustafa Atmaca, Afyonkarahisar'dan günaydın, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine ve eşine armağan ediyor. Sıradaki türküyü iyi yayınlar direktörü için teşekkür ediyoruz. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış. Hakan Yeşil İzmit'ten aramıza katılmış. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Zeki Gül Eskişehir'den aramıza katılmış. Devreye selamlarını iletiyor. Sıradaki türküyü armağan edelim. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Ceyhan'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Ramazan Özünlü günaydın. Afyonkarahisar Sandıklı Yumurca köyündeki babasına ve yakınlarına armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den selamlamış bizi. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın. Ramazan Kompir Çanakkale Canlı Yaygın Köyü'nden selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Müjgan Kızılkaya sıradaki türküyü armağan edelim. Müjgan Kızılkaya ve sevdiklerine iyi haftalar, sağlıklı günler diliyorum demiş. Hasan Cengiz günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Avdan Köyü'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Mutalip Koçak Sinop Ayancık'tan selamlamış. Seçil Kamber Aydın Çin'den kadim dinleyicimiz selamlamış bizi. Sıradaki türküyü armağan edelim. Sedat Uzun Tokat'tan selamlar, sevgiler demiş. Neşet Ertaş isteği var, zamanımız el verirse tabii ki değerlendirin. Tuncer Erol Eskişehir'den iyi yayınlar demiş. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın. Serap Çölkuşu günaydın demiş. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler, iyi yayınlar. Sabide Başkan günaydın demiş. Sizin daimi dinleyicinizim demiş. Teşekkür ediyoruz, armağan edelim sıradaki türküyü. Evet, şimdi bakıyorum kim gelecek mikrofona. Erkan Başyıldız sizlerle olacak. Erkan Başyıldız dağlara çen düşen de diyecek.

Şükriye Tutkun söylediği tarla kızları. Erol Çelik Zonguldak'tan selamlamış. Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar. Manavgat'tan selamlamış. Mustafa Sena Fenercioğlu selamlar demiş, Antalya'dan aramıza katılmış. Kenan Okova arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Oruç Gülhan Antalya Elmalı'dan sevgi selamlar demiş, dostlarına armağan ediyor. İbrahim Gümüş Anamur'dan merhaba demiş. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış. Recep Koçer Niğdebor Kürçüköy'ünden selamlamış. Vehbi Aksungur Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan aramıza katılmış. Davut Güleç Kayseri'den merhaba demiş. Veysel Doğrul hayırlı yayınlar, Manisa Kula Ortaköy'den aramıza katılmış. Naim Bostan Anamur'dan merhaba demiş. Umut Furoğlu Van'dan selamlamış. Annesine, yengesine ve yeğenine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şaban Dişi İstanbul'dan selamlamış. Hayırlı haftalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Kalaycıoğlu Bilecik'ten selamlamış. Zehra Bıçakçı İzmir'den aramıza katılmış. Soner Koç aramıza katılmış İzmir Gazi Emir'den. Bakıyorum Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan merhaba demiş. Recep Kalkan Afyon İsçehisar Osman Çayır aramıza katılmış. Sıdık Adavuşu İstanbul 4 Levent'ten günaydın, mutlu haftalar. Trabzon'daki kuzenini armağan ediyor. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, İlyas Aydın, Uğur Heyberi, Hüseyin Akdoğan hepsi iyi dileklerle aramıza katılmış. Armağan olsun sıradaki türkü. Mücella Ata gelecek mikrofona şimdi sevgili dinleyiciler. Bayram gelip elime, elimize diyecek.

Saatimiz 9.45, veda vakti geldi. Son bir kez bakalım mesajlara. Emine Yarar Safranbolu'dan aramıza katılmıştı. Hakkı Yaşar Akyalçın Konya Akşehir'den merhaba demiş. Tevfik Şentürk Akçaabat'tan selamlamış. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba demiş. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Hepsine armağan olsun. Tabi buradan dillendiremediğimiz diğer dinleyicilerimize de zamanımız burada sona eriyor. Hepsine sıradaki kapanış türkümüz armağan olsun diyorum. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız burada sona eriyor. Bizler yayın ekibi olarak Nuray Soy'dan, Ebru Baldezgahçı ve mikrofon başında ben Muammer Demiröz. Güzel bir gün, mutlu, sağlıklı, iyi bir hafta sizlerle olsun diyorum. Ve sizleri Hüsamettin Subaşı ile baş başa bırakıyorum. Birbirine bağlı türkülerle, potpourri ile sizlerle. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas yöresinden karşıda fi otlanır türküsünde geçen fi sözcüğü. Karşıda fi otlanır, bu derde kim katlanır? Gül fidanın aşkından gökyüzü bulutlanır diyor türkümüz. Burada geçen fi kelimesi yüksek protein değerine sahip lezzetli ve besleyici bir baklagil yem bitkisidir. Fi otlanmasıysa fiin büyümesi, yetişmesi, ot haline gelmesi demektir. Şimdi yöre ekibinden derlenen bu türküyü Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'ndan dinliyoruz. Karşıda fi otlanır.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezi otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 2 büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarıyeçi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde

rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 34 derece. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: İyi günler. Ben İsmail Korkmaz, Gaziantep'liyim. Küstürdüm barışamam türküsünü sizden rica ediyorum.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yurttan Sesler programında bugün yine arşiv kayıtlarımızdan bir programla sizlerleyiz. Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'ndan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Koro ilk olarak Rüştü Gür'den derlenen bir Muğla Bodrum türküsü seslendirecek. Çökertmeden çıktım başım selamet. Bitez'de yalısına varmadan koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet.

sırayı Orta Anadolu yöresinden bir türkü alıyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Asaf Güven'den derlediği türküyü Murat Biçer'in sesinden dinliyoruz. Kozan Dağı Çatal Matal.

Elvan Sevim ve Zafer Gündoğdu'nun birlikte icra edeceği bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Su sızıyor, sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki korodan Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Yamacı'dan derlediği Burdur Tefenli türküsü dinleyeceğiz. Evlerim evlerim hani

Şef Tuncer İnan yönetimindeki koronun seslendireceği son türkü Çankırı Çerkeş yöresinden. Türkünün sonunda bağlı olarak Yaşar Taner'in zurnayla icra ettiği bir oyun havası dinleyeceksiniz.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Gülay Özer ve Murat Aldemir'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle başlıyor programımız. Hemen ardından Muzaffer Sarı Sözen'in İsmet Koçkar'dan derlediği bir ağrı türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Gülay Özer seslendiriyor.

Sırada Hacı Taşan'dan alınan bir Kırıkkale Keskin türküsü ve sonrasında Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği bir Şanlıurfa türküsü var. Sanatçımız Murat Aldemir'den dinliyoruz.

Programımızın bu bölümünde Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Kayseri türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Orta Anadolu yöresine ait Ömer Şan'ın Ali Çöke'den derlediği bir türkü alıyor sırayı. Gülay Özer söylüyor.

son olarak Sadi Yaver Ataman'dan alınan bir İstanbul türküsüyle sanatçımız Murat Aldemir'i dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşme öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazözle müdahale edildi. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan'ın 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail iki Filistinli

Hakimliği katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu'ndan hepinize merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkülerle Gün Ortası programıyla bağlamanın tınısını sözün hasına harmanlayarak radyolarınıza konuk oluyoruz bugün yine. Anadolu'nun kederinden neşesine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz hep beraber. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köseler'le saat başına kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programımıza Kırıkkale Keskin Yöresi'nden derlenen keyifli bir türküyle başlıyoruz. Mücella Ata söylüyor. Mavilim, mavişelim.

Türkülerle Gün Ortası programında bu sıcak yaz günlerinde keyifli türkülerle biraz olsun sıcakları unutalım istiyoruz. Sıradaki türkümüzü Nuri Esentürk seslendiriyor. Hasan Avcı İsmet Egeli'den derlemiş. Ateş attım samana, bak dumana dumana.

Türkülerle gün ortasında şimdi de sıkışmışlığı, çaresizliği ve elbette sevdayı anlatan bir türkü var sırada. Mehmet Özbek'ten Şanlıurfa yöresinden alınan bu güzel türküyü Köksal Coşkun'un sesinden dinliyoruz. İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam.

Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi dinleyeceğimiz türkünün kısaca hikayesini paylaşalım istiyoruz sizlerle. Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü'nde okurken revirde çıkan yangında ağır yaralanan Yozgatlı Nedret'in hastanede vefat etmesi üzerine okul arkadaşı bir avşar genci tarafından yakılır bu içliat. Geleceğe dair evlilik hayalleri olan bu gencin acısı, hemşerisi Naci Sezer ve eşi Aysel Hanım aracılığıyla Akdağ Madeni köylerinde, kına gecelerinde dilden dile söylenerek yayılır. Yörenin usta sanatçısı Nida Tüfekçi tarafından TRT repertuarına kazandırılan bu eseri Emel Taşçıoğlu söylüyor. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı, baş tabip geliyor zehirden acı.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Isparta yöresinden derlediği türküyü Muzaffer Ertürk seslendiriyor. Evlerinin önü mersin, sular içme tersin tersin.

Türkülerle gün ortasında Giresun'a doğru yol alıyoruz değerli dinleyenler. Ahmet Yamacı'nın derlediği sıradaki türküyü Senem Akdemir'in sesinden dinliyoruz. Kahve koydum fincana, hele bakın meycana.

Türkülerimizin olmazsa olmazı, sevdanın yer aldığı, bize kendini derinden hissettiren bir türküyle devam ediyoruz programa. Çimen İlter söylüyor. Çay benim, çeşme benim.

Saatler 12.32'yi gösteriyor türkülerle gün ortasında. Şimdi de Gaziantep Nizip yöresindeyiz. TRT İzmir Radyosu emekli ses sanatçılarından Işık Başel'in sesinden dinliyoruz sıradaki güzel türkümüzü.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Tekirdağ ritimlerinden birine eşlik edeceğiz birlikte. Didem Dilara Duman çoğumuzun bildiği bu güzel türküyü seslendiriyor. Bağa girdim, bağ budanmış.

Programımız hareketli türkülerle devam ediyor değerli dinleyenler. Türkülerle gün ortasında şimdi de Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği türkümüzü Sevcan Orhan seslendiriyor. Penceresi dilmeden inip gelir irmeden.

Sırada Makbule Kaya'nın sesinden, Muzaffer Sarı Sözen'den aldığımız türkümüz var. Sabahtan kalktım ki ezan sesi var.

Programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda bir Ankara türküsü var sırada. Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği sıradaki türkümüzde Zara'yı dinliyoruz. Atım Arap'tır benim.

Türkülerle gün ortasında veda vakti geldi sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı bugün sizler için Seda Arslan Şavural hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köseler'le sizlere Sümer Özgün'ün seslendireceği güzel bir türküyle veda ediyoruz. Lingo lingo şişeler. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bizim Eller programından size selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi göndererek başlıyoruz programımıza. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bugün de türkülerimiz yine elimizden tutacak. Bugün de türkülerimiz yine bize günümüze eşlik edecek. Siz Erzurum'a hoş geldiniz. Biz de sizin bulunduğunuz yere kendimizle birlikte, türkülerimizle birlikte efendim, Erzurum'un serin havasıyla birlikte geldik. Bizi kabul ediyorsanız türkülerimizi de dinlemeye başlayınız lütfen. Programın ilk türküsünü Senem Akdemir seslendiriyor. Eyvanına vardım, eyvanı çamur.

Sevgili dinleyenlerimiz, programa devam ediyoruz. Yine bir türküyle devam ediyoruz. Gamzedeler, Adile Kurt Karatepe seslendiriyor dinleyeceğiniz bu Elazığ türküsünü.

Sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz bu Elazığ türküsünün ardından yine bir türküyle devam edelim programı. Erzurum yöresinin güzel türkülerinden biridir. Talat Baydar'dan alınmış. Lütfü Ortakale seslendiriyor. Babil'im hangi ellidir?

Anadolu'muzun kıymetli topraklarını türkülerle dolaşmaya devam ediyoruz. Adıyaman'ın ardından bu kez Şanlıurfa'dayız sevgili dinleyenlerimiz. Türkümüzü Ahmet Turan Şan seslendiriyor. İki bacı çıkmış takkadan bakar.

0: TRT Türkü.
1: Ahmet Yamacı'nın Diyarbakır yöresinden derlediği türkü, Aysun Gültekin yorumluyor ve diyor ki: kerpiç kerpiç üstüne kurduğum binayı.

Saatimiz 13.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz programımız Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Yine türküler dinletiyoruz size. Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Geceler zar geceler.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimizin eşliğinde bizim elleri sürdürüyoruz. Senem Akdemir'in sesinden bir türkü dinletmiştik size. Şimdi de Reyhan Ediş seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Gaziantep yöresinin türkülerinden biri, Fırıncı Tahir'den alınan bir türkü bu. Evlerinde bir ipekten halı var.

Programımızda bir türkü daha var. Kütahya yöresinin türkülerinden biri. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Şu karşıda üç çiçek var, açıyor.

Arşivden seçtiğimiz türkü Kıvırcık Ali yorumluyor. Tokat türküsünü sevgili dinleyenlerimiz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp solduğunda sevdaya mı uğradın?

Programımızın bugün de sonuna geldik. Veda ediyoruz size sevgili dinleyenlerimiz. TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak. Biz yarın yine aynı saatte Bizim Eller programında huzurlarınızda olacağız. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türkümüz var, türkülerimiz var. Taner Özdemir seslendiriyor halayları sizin için. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Devlet ve hükümet başkanları ile eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 20'den fazla ülke liderinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan 263 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail, iki Filistinliyi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

türküleri dinlediğimizde bazen geçmişe gider, bazen kaybettiklerimizi hatırlar, bazen de dünyanın telaşına ne kadar fazla kapıldığımızı fark ederiz. Türküler, türkülerimiz bize bu dünyaya fazla aldanmadan, gönülleri kırmadan, sevdiklerimizin kıymetini bilerek yaşamayı öğütleyen en güzel nasihattır aynı zamanda. Türküler, türkülerimiz bazen aradaki mesafeleri kaldırır. Bağlamanın telleri ve etkileyici sesler gökyüzüne karışarak kulağımızı usulca okşar ve hiç beklemediğimiz gönüllere ulaşır. Çünkü türkülerin dili hep aynıdır. Özlemi, sevgiyi, ayrılığı, umudu ve hayatın tam kendisini anlatır. Türküleri dinlerken uzaklara dalarız. Belki gençliğimize, belki yaşanmış hatıralara, belki de içimizde sakladığımız bir özleme gideriz. Çünkü türküler böyledir.

hepsini yaşar. Biz de daha güzel bir yaşam için sürekli umut etmeli. Yaşamayı çok ama çok sevmeli, çalışmalı, üretmeli. Karanlığın içinde deniz feneri olabilmeli, yolunu yitirene ışık tutmalı ve hep birlikte daha iyi bir dünya için birleşebilmeliyiz. Bu güzel dilekleri sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin türküler eşliğinde daha renkli hale getirmek istiyor. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyor. Değerli radyo dostlarımıza hoş geldinizler diliyoruz efendim. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek Türkü Diyarı program ekibimizi takdim edelim sizlere. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sunmaya çalışan sunucunuz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına sonsuz dostluğumuzun simgesi radyolarımızdasınız efendim. Türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyarı programımızda sizlere. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan, bazen hüzün, bazen de sevinç yaşatan, içinizde biriken duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle programımıza başlıyoruz. Sizi Ayhan Orhuntaş'tan alınan Kırklareli Pınarhisar türküsünde Sevcan Orhan'la buluşturuyoruz. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı?

Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim. Yapraklarım gazel olsa dökülse, yine taze fidan dalımsın benim. Etkileyici sözleriyle bizi bizden alır, sevgiliye duyulan o kocaman aşkı anlatır bu güzel Neşet Ertaş türküsü. İnsanın can damarına, onulmaz yaralarına değen bu güzel ezgiyi İsmail Altunsaray sizler için seslendirecek.

Şimdi sizleri her dinlediğimizde hüzünlendiğimiz bir Anadolu türküsüyle buluşturuyoruz değerli türküseverler. Yavuz Bingöl bu türküyü seslendirecek ve kelimeler kifayetsiz kalacak adeta. Bizim payımıza da ne güzel sözler dökülmüş şu toprakların dilinden, ne saf, ne temiz bir kalbi varmış kadim Anadolu'nun sözleri düşecek. Erzurum Çarşı Pazar, içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem, dertlere derman yazar. Faruk Kaleli'den alınan Erzurum yöresi bu türküyle Yavuz Bingöl radyolarınızda.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Türkü Diyarı programımızda şimdi de Zara'nın sesinden dinlerken çok mutlu olduğumuz bir türkü var. Düz dara yar düz dara, yar zülfün düz dara. 99 yarem var, sen açtırdın yüz yara. Aziz Çelik'ten alınan bu Adıyaman türküsünü dinlerken bu kadim şehrin her bir karesini tepeden tırnağa hissedeceksiniz. Kim bilir, kim bilir belki de güneşin en güzel doğduğu ve battığı Efsunlu Nemrut'ta kısa bir gezinti yapacaksınız.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de İzzet Altın Neşe'ye ait türküyle yönümüzü kadim şehir Diyarbakır'a çeviriyoruz değerli türkü dostları. Maden dağ dumandır, yolu dolan dolandır, yârim gitti gelmedi, yaş gözüme dolandır.

Bilgi Diyarı programında yönümüz şimdi de Mezopotamya'nın ruhunu günümüze taşıyan Güneydoğu Anadolu bölgemizin güzel şehri kadim kent Mardin'de. İzzet Altınmeşe'nin derlediği Mardin'in Sevda Yüklü ezgisini sanatçımız İcra Akkaplan'dan dinliyoruz. Bir tel çektim Mardin'den, bin ah çektim derdinden. Bab-ı sor suyu gibi yaş gelir gözlerimden.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: İnsan kimi zaman gelmeyecek olanları da özler ve bekler. Bir ses, bir mesaj, belki çok eski bir türküyle dindirmeye çalışır bu özlemini. Tıpkı sizleri şimdi buluşturacağımız bu eşsiz türkü gibi. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selli boylu yardan ayrıldım. Evvel bağban idim dostum.

sabahında talan vurdu ayva nardan ayrıldım. Abba Söz'den alınan duygu yüklü bu Tokat türküsünü Devrim Kaya'nın dokunaklı sesinden dinliyoruz.

Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Her türkünün bir yaşanmışlığı, unutulmayan bir anısı vardır. Neşet Ertaş'ın yalın, temiz, samimi, içimize işleyen bu eseri de bizim için böyle. Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Emel Taşçıoğlu bu güzel Kırşehir türküsüyle beraberliğimize katılacak ve bize bu duyguları doyasıya yaşatacak.

derin derin ah çektiren, cennet vatanımızın sevilen türkülerinden biri var sırada. O kadar incedir ki sözleri, en dertsiz anımızda bizi esir alır, tabiri caizse avlar efkarıyla. Biz bu efkarın nereden çıktığını daha anlamadan boş verir, zaten bende talih yok der ve bu türkünün büyüsüne kapılıp çok uzak duyarlara doğru gideriz. Emin Aldemir'in Ahmet Sevinç'ten derlediği bu güzel Bolu türküsünde Hüseyin Turan'a kulak veriyoruz. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de sevilen bir Elazığ türküsüne yer veriyoruz efendim. Derlediği türkülerle kültürel mirasımızı geleceğe aktaran, halk müziğimize eşsiz katkılar sunan Hafız Osman Öge'den alınmış bu türkümüz. Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Hüseyinlik'ten çıktım seher yoluna, can ağrısı tesir etti koluma. Yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu yazık şu genç ömrüme.

kültürel bizim kim olduğumuzun, bizi var eden kültürümüzün nereden gelip bizi nereye götüreceğinin ipuçlarını taşır. Hasretimizi, sevgimizi, neşemizi, kederimizi hep türküler aracılığıyla anlatır dururuz. Türkü diyarında şimdi sizleri bu güzel duygularla yakılmış bir sevda türküsüyle buluşturuyoruz. Bir ay doğar karşıdan, yar bakıyor damdan, bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan. Öner Önderoğlu'ndan alınan Mardin yöresi bu ezgiyi sanatçımız Esak Kabaklı seslendiriyor.

sevgili dinleyenler, bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunumdan ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Erkekler Topluluğu Korosu'nun seslendireceği Yarinin Damından Hoplayamadım'la huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz tam 15'i gösterirken yine geldik huzurlarınıza. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programını Yiğit Yavuz hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Sezda Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. Yine birbirinden güzel türküleri müzik listemize yerleştirdik. İlk olarak İbrahim Can'ın sesinden bir eseri dinleyeceğiz. Ah dağlar, serin dağlar, kuzular meler ağlar, dost aklıma gelende yanar yüreğim sızlar.

Cemil Uzel'den alınan Giresun yöresi türküsüyle beraberliğimiz devam ediyor. Arzu Akmeş'e söyleyecek. Sokak başı meyhane.

Bir gemim var, salıverdim engine, kaderim yok, düşemedim dengime. Genç Osman'dan alınan Ankara yöresi türküsünü Talip Özkan söylüyor.

Şahin Gültekin'i dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Faik Okutken'den alınan Samsun Çarşamba türküsünde sular durulur derler. Şimdi de Diyarbakır yöresine uzanıyoruz. Can Eteri'nin sesinden dinleyeceğiz. Başındaki puşu mudur, Diyarbakır işi midir?

Saatimiz 15.21'i gösteriyor. Bir Trabzon yöresi türküsüyle Özlem Üngör geliyor radyolarınıza. İhsan Eyüboğlu'ndan alınmış eser. Ha bu yalan dünyadan alamadım ahımı. Yarim ananla baban çeksinler günahımı.

Silifke Mut'a uzanıyoruz şimdi de değerli dinleyenler. Hüseyin Say'dan alınmış eser. Sıtkı Akın'ın sesinden dinleyeceğiz. Şu derenin uzunu, kıramadım buzunu.

Grup turnalardan dinledik bu kıpır kıpır eseri. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Ve şimdi de Serhat şehrimize gidiyoruz, Kars'a. Nezahat Bayram'ın sesinden dinliyoruz. Dedim kız, yaşın nedir?

Maçkalı Hasan Tunç'un sesinden dinliyoruz. Yaz geldi, bahar geldi, açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar.

dolmalı dur dolmalı, omuzumda cipeğimde dolmalı dur dolmalı, gelikarlı karisi bedeninçe olmalı, gelikarlı.

Şimdi de Ahmet Turan Şan'ın sesinden bir Sakarya yöresi türküsüne yol vereceğiz değerli dinleyenler. Hüseyin Çelik'ten alınmış eser. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında.

Ve böylece bir Karadeniz'den programı daha sona eriyor. İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşimlere ulaşması önlendi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrail işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yazın ortasındayız. Akdeniz'in sesi kulaklarımıza değil ruhumuza vuruyor. Programımız başlıyor. Akdeniz'in renklerini bugün Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik edeceğiz size. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz ve türkülerimize yolculuğumuzu Ümit Bekizağ'ın eşliğinde başlatıyoruz bir Konya türküsüyle. Çek Deveci Develeri Engin'i.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renkleri Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Zeynep Cihan söylüyor. Ayva turunç narım var.

Saatimiz 16.28'i gösteriyor. Altay Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri Onur Yaman'ın eşliğinde devam ediyor. Hıkkıdık.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renkleri Özer Oruç'tan alınan Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. İbrahim Can'dan dinliyoruz. Çamdan sakız akıyor.

Selcan Kökçen Şahin'in ardından Ahmet Cemil Cankat'tan alınan Şanlıurfa türküsünde Hasan Özel'i dinleyeceğiz hep birlikte. Gitti canımın cananı.

Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan, Antalya'dan seslendik size. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sayın dinleyenler. Bugün 6 Temmuz Pazartesi ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sazın söze, sözün yüreğe dokunduğu bu saatlerde Çukurova'nın bereketli topraklarında yükselen ezgileri sizinle buluşturacağız. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Sultan Güler'in yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Giyinmiş, kuşanmış yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Sibel Güzel'i bir türküyle dinliyoruz. Kars yöresinden bir türküyü söylüyor. Mahleden geçene olan, beni yar seçene olan, başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan.

Sayın dinleyenler, saatler 17.11'i gösteriyor ve programımızda Sinop yöresinden bir türküyle devam ediyor. Perihan İpek Kentli'yi dinliyoruz. Kırda erik ağacı, etrafında alıcı, oğluna mail verdim, darılma Zeynep Bacı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.35'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Tülay Örten'in söylediği Yozgat yöresinden bir türküyle devam ediyor. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün.

Değerli dinleyenler, şimdi de Erol Köker'in arşivimizdeki sesini Muzaffer Sarı Söze'nin Hatay yöresinden derlediği bir türküyle dinliyoruz. Pınar'a vurdum kazmayı, güzeller sever gezmeyi.

Değerli dinleyenler, saatler 17.44 gösteriyor. Programımızda Zonguldak yöresinden bir türküyle devam ediyor. Olcay Köker söylüyor. Kestaneci köyünden Abalı köyüne kaz uçtu, Halime Hanım'ın etekleri tutuştu.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımız Musa Eroğlu'nun söylediği Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Karşı dağlar düzümdür, salkım saçak üzümdür, yar seni alır kaçarım, anan baban bizimdir.

Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Hediye Hüseyin'i Gaziantep yöresinden bir türkü dinliyoruz. Derik saçını örmezler, seni bana vermezler.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Dilek Karadağ söylüyor. Bir Orta Anadolu türküsü. Elmaydım, günden yana yarıldım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli görev yaparken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi.

Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Türkiye'yi NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi olarak nitelendirdi. Savunma sanayi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla ittifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Ankara, uluslararası diyaloğun merkezi haline gelecek. NATO zirvesiyle eş zamanlı müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Açılışı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı etkinliğe bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları katılacak. NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesiyle 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclisi Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes süresince savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Farklı noktalara düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü sürüyor. İsrailli işgalcilerin El Halil'deki saldırısında 6 Filistinli yaralandı. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı. 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Mai ya da mail kelimesi Arapça kökenli olup sözlükte bir tarafa eğilen, yönelen veya bir şeyi çok seven, tutkunu olan demektir. Türkülerimizde ise sıradan bir beğeninin ötesinde gönlün bir güzele amansızca kapılmasını ve bütünüyle ona akmasını ifade eder. Bu kavram ozanlarımızın dilinde iradenin elden gidişini, kalbin bir başkasına doğru meyledip adeta onun çekim alanına girmesini anlatan zarif bir teslimiyet ifadesidir. Türkülerde mail olmak, aklın durduğu, mantığın sustuğu ve sadece yüreğin o yâre doğru yol aldığı o ilk vurulma anını simgeler. Mail ya da mail kelimesi Arapça kökenli olup sözlükte bir tarafa eğilen, yönelen veya bir

şeyi çok seven, tutkunu olan demektir. Türkülerimizde ise sıradan bir beğeninin ötesinde gönlün bir güzele amansızca kapılmasını, bütünüyle ona akmasını ifade eder. Bu kavram ozanlarımızın dilinde iradenin elden gidişini, kalbin bir başkasına doğru meyledip adeta onun çekim alanına girmesini anlatan zarif bir teslimiyet ifadesidir. Türkülerde mail olmak, aklın durduğu, mantığın sustuğu ve sadece yüreğin o yâre doğru yol aldığı o ilk vurulma anını simgeler. Ozanlarımız bir güzelin cemalini veya endamını tasvir ederken bu kelimeye sığınarak gönüllerindeki o derin yönelişi anlatır. Türkülerde bu kavram sabırla, sadakatle yoğrulmuş ama sonunda teslimiyetle yârin kapısına varan o karşılıksız ve sarsılmaz sevdanın ta kendisidir. Şimdi çalacağımız türküde ise saadet ben mail oldum kaşına diyerek sevdanın o sarsılmaz gücünü ve ayrılığın bir sevdalı için ne kadar zor olduğunu anlatır. Bir gemim var, salıverdim engine.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.

Türkü Akşamı. Efendim saatimiz 18.10, TRT Türkü'de buluştuk yine Türkü Akşamı'nda. İrem Çetinkol hazırladı birlikteliğimizi. Berkay Bigeç teknik yönetimde, mikrofon başında ben Ceyda Karada. Yaklaşık birlikteliğimiz saat 20'ye değin sürecek ve pek çok güzel türküyü birlikte paylaşacağız. Sümer Ezgü ile başlayalım mı? Sümer Ezgü kendisinin derlediği bir Çorum Alaca Çelebi Bağ köyü türküsünü seslendiriyor. Kayayı gırcı tuttu, dibini burcu tuttu. Bizde bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu.

Vedat Uğurlu'dan alınan bir Erzurum türküsünde Didem Dilara Duman Avar'ı dinleyeceğiz. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan

Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman. Efendim bu türkü Aydın yöresine ait, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Mehmet Demirtaş ise seslendiriyor.

saatimiz 18.25, TRT Türkü'de Türkü Akşamı Onay Şahin'den dinleyeceğimiz güzel bir türküyle devam ediyor. Bir Karadeniz ezgisi. Kabaçalar kemençem inceden telli değil, yüzüme güler ama seven mi belli değil.

efendim, bir Kırıkkale Keskin türküsünde buluşacağız. Şimdi sizlerle Nuray Aliler seslendirecek bu türküyü. Mavilim mavişelim, tenhada buluşalım. Kurban olduğum Allah, tez gönder kavuşalım.

0: Sultan Seccadesini yaymış köşeye, bir çift selam olsun Nazlı Ayşe'ye. Efendim bu kez Eskişehir'deyiz. Mikrofondaysa Mehmet Can Pelikoğlu var.
1: Olsun olsun, yar güzel olsun, kalem kaşlı olsun olsun. Vurun.

Efendim sırada sözleri Karacaoğlan'a ait çok güzel bir türkü var. Canan Başkaya seslendirecek bu türküyü sizler için. Kaldır nikabını gören yüzünü, aç başını yaradanı seversen, siyah zülfün mah yüzünün üstüne tel tel eyle yaradanı seversen.

Neden dargın durup kaşları çatarsın, acı söz söyleyip taşlar atarsın? Dümeni kırılmış bir gemi olup sevda denizinde sen de batarsın. Sözler ve müzik Sadık Doğan'a ait, mikrofonda Yıldırım Budak var sevgili dinleyicilerimiz.

Efendim, birlikteliğimiz aşık Mahsuni Şerif'ten dinleyeceğimiz bir türküyle sürüyor. Diyor ki Ozan, kara gözlerine kurban olduğum, neyime gücendin aramıyorsun, uğruna canımı feda kıldığım, verdiğim ikrarda duramıyorsun.

Türküler Diyarı Erzincan'dan güzel bir türküyle buluşturalım şimdi sizleri Türkü Akşamı'nda. Adile Kurt Karatepe seslendirsin, Nida Tüfekçi'nin derlediği Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu türküyü. Desin ki böyle ikrar ilen, böyle yolunan, mihnet diyar bana lazım değilsen.

Efendim Büyük Ozan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş gelsin şimdi bizlere, evlerimize konuk olsun. Güzel bir Kırşehir türküsüyle kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler algın Allah tazıya.

Efendim saatimiz 19.29'u gösteriyor. Birlikteliğimiz Türkü Akşamı'nda devam ediyor. Geri kalan süremizde de pek çok güzel türküyü sizlere sunmak istiyoruz. Onlardan bir tanesi Şenay Akayran'dan gelsin. Potim bağım çözüldü, bağla da sevdiğim bağla. Ben gurbete gidiyorum, ağla da sevdiğim ağla.

Özlem Özdemir, Emin Aldemir'den alınan bir Kütahya Tavşanlı türküsüyle bizlere aramıza katılıyor ve diyor ki şu karşıda üç çiçek var açıyor. Biri lale, biri sümbül, biri gül. Lale sümbül al sizin olsun, gül benim. Fener elinde dağlar dolaşır, şöyle bir yârim var benim.

Ve Ankara'dayız, başkentimizde. Mustafa Acar'dan geliyor güzel bir Ankara türküsü. Nida Tüfekçi derlemiş, Rıfat Balaban'dan alınmış bu türkü. Bir dalda iki elma, birin al birin alma, kurban olduğum Allah, canım al yarim alma.

Sizlere vedamız öncesinde Mustafa Kemal Şimşek'ten bir Kırıkkale türküsü dinleyelim. Can Özüm'den besmeleyi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca yol yanmazsa ben yanarım sultanım.

Efendim ben Kısakkale'den dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Diyor ki değerli sanatçımız, ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm, sevdiğim gitti gideli, tut yemiş bülbüle döndüm. Programı hazırlayan İrem Çetinkol, teknik yönetimde Berkay Bigeç ve ben Mücella Karadağ. Güzel ve keyifli bir akşam diliyoruz. Elbette sevdiklerinize. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi gelir çok uzaklardan, Tokat'ın yaylalarından, Zile'nin tepelerinden. Aşık Sadık'ın sazından, sesinden dökülür, hayatı anlatır. Işığın etrafında dönen pervanenin canı yansa da dönmeye devam ettiğini, hayatın da aynı bu pervanenin dönüşü gibi vazgeçilmez olduğunu söyler. Dünya fanidir, yalandır der. Ali Ekber Çiçek Usta'nın Sadık Doğanay'dan derlediği deyişi korodan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

Sevgili dinleyiciler, dert söyletir insanı. Hani deriz ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ayrılıksa hiçbir derde benzemez. Hele ki sevdiklerinden ayrılınca. Aşam anam bu dağların kurdu var. Yavru göçmüş ne virane yurdu var. Her yiğidin güne güne derdi var. Benim derdim hiçbirine benzemez. Muammer Özkavcı'nın mükerrem kemertaştan derlediği maya türü uzun havayla Didem Dilara Duman mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, dinlediğiniz uzun havaya açışı Kaval'la Fatih Koçar, Mey'le Mikail Geçer yaptım. Sevda çekmesi zordur. İnsanı kul eyler, yakar yakar kül eyler. Hele bir de araya gurbetlik girerse acıya esir eder. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettim dünyayı. Nida Tüfekçi hocamızın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe seslendiriyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır.

Sevgili dinleyiciler, derd ağırdır. Taşıması zordur. Bölmek gerek, paylaşmak gerek. Lokman Hekim'e de söylesen, kervanlara da yüklesen, dert bitmez, artar gitmez. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, börek seninle. Eremem.

lokmana çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi börek seninle. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Sesen derlediği Sivas Divriği yöresinden türküyle Mesut Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler, halaylar yurdumuzun orta, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan oyunlu türlerdendir. Tek bölümlü olduğu gibi 2, 3, 4 bazen daha fazla bölümlerden oluşurlar. Genellikle ağırdan hızlıya doğru icra edilirler. Bu bölümlerin her birinin kendine özgü isimleri vardır. Örneğin ağırlama, birleme, ikileme, hoplatma, yanlama, horlama gibi. Şimdi programda Muzaffer Sarı Sözen Usta'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinden derlediği iki bölümlü halayın ağırlama bölümünü sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı Turan Engin, Davudi sesiyle yıllarca deyişleri, semahları, uzun havaları başarıyla seslendirmiş usta seslerdendir. Aslen Erzincanlı olan sanatçı, pek çok kırık hava, uzun havayı da kendine özgü tavrı, üslubuyla dillendirmiştir. Onun sesinden birçok türkü dilden dile, gönülden gönüle dolaşmıştır. İşte bunlardan biri. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum, ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Turan Engin'in bağlama çalmayı öğrendim dediği usta Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden Pir Sultan Abdal'ın bu deyişini Şerife Hatun seslendirecek.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin sadece türküler dillendirmemiş, aynı zamanda onları TRT repertuarına da kazandırmıştır. Vardım hinterine kumaş getirdim. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Bugün ben bir güzel gördüm. Menzil almak ister isen, vardım kırklar kapısına, bunlardan bazılarıdır. Şimdi bu usta sesten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Doğu Anadolu bölgesinden ağdı Senem Akdemir seslendirecek. Ahırında bu dert beni öldürür. Ey olmaz yaram dert dert üstüne. Halimi görenler aklın şaşırır. Gitti şadım, geldi gam gam üstüne.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin bir röportajında İstanbul Radyosu'na ilk gelişini şöyle anlatır. Tramvayla İstanbul Radyo Evi'nin önüne geldim. Radyoya girmeye cesaret edemedim. Eve dönmek istedim. Tam o sırada kulağımda şiddetli bir acı duydum. Birisi kulağımı tutmuş çekiştiriyor, bir taraftan da nereye gidiyorsun diye bağırıyordu. Döndüm baktım, Salih Yaver Ataman. Meğer o da aynı tramvaydaymış ve arkamda oturuyormuş. Radyoya birlikte girdik, canlı yayındı. Ben orada Kuleden Kuleye adlı uzun havayı okudum. Peşine bir türkü bağla dedim. Karşımda hepsi hayranlık duyduğum, zevkle dinlediğim büyüklerimden oluşan bir koro vardı. Derdim çoktur hangisine yanıyıma girdim. Bitirdiğimde yanaklarımdan öptü. Sevgili dinleyiciler, usta ses Turan Engin'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Değişe ve kendisinin Aşık Şah Turna'dan derlediği Kahramanmaraş Elbistan yöresinden Uzun Hava'ya kulak veriyoruz. Solistimiz Gürsoy Babaoğlu. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, duvaz halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Duvaz-ı imam, duvaze veya imam olarak da adlandırılır. Alevi ve Bektaşi şiirinde görülür. Duvazlar 12 imamı öven nefeslerdir. Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına. Dü cihanın rehnuması Şiir-i Yezdan aşkına. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla cürmüm Ulu Sübhan aşkına. Aşık Nesimi Çimen'den alınan nefesi korodan dinliyoruz.

Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilmi derler, şardan gelirim. Hak nasibini almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş pirden gelirim. Erzincanlı aşık Davut Sulari'den alınan deyişi Zafer Albayrak seslendiriyor.

Alemde yarımı mene verseler, şu fani dünyada malı neylerem? Bir imdad olursa olsun Mevla'dan, hak mene yardımcı, kulu neylerem? Türkmen elinde aşıklık geleneğinin yaygın olduğu Telafer bölgesinden Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan alınan bu türküyü Ahmet Tuzlu söyleyecek. Türküyü şefimiz Ali Haydar Gül derleyip notaya almış.

Gelemedim Eminem memlekete bu sene. Allah izin ederse gelirim yeni sene. Sevgili dinleyenler, Ahmet Altıntaş'tan alınan Rize yöresinden bu türküyle Ünal Sofoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Ali Haydar Gül'ün Ahmet Yaşar Turanlı'dan derlediği Erzurum Oltu yöresinden çevirme havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Ferhat İnkaya, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz, yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Alpay Göçer, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz. Yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır. Aşık Veysel de toprağa yaslanır. Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'nda sizinle buluşuyor. Mikrofon başında ben Fedai Tekşahin ve sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler. Nefesli sazıyla Halil Çok Yürekli, kapak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Özgün Düzgün, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tonmeister arkadaşımız ise Yusuf Günday. Evet Asilhan'cığım, hoş geldin, ağzına sağlık. Güzel bir Yozgat türküsüyle başladı Asilhan programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: O tavrı da çok güzel hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ellerine sağlık. Yeşil ayna takımın mobiline. Gelin kurban olam tatlı diline dedin.
1: Evet. Güzel bir türküyle giriş yaptık. Kıymetli evet. Dinleyenlerimize de buradan selam olsun. Çok güzel türküler hazırladık bugün sizler için.

0: Sıradaki eserimiz...
1: Rota nereye çevriliyor? Evet,
0: Mut İçel'e, Musa Eroğlu'ndan alınan, hepimizin bildiği bir eser. Şu dağların yükseğine erseler...
1: Yine klasik yılların evet. Türküsüdür değil mi?
0: Aynen öyle abi.
1: İllerde pelesenk olur.
0: Lale, sümbül, mor, menevşe verseler
1: şimdiden
0: diyeceğiz.
1: Şimdiden ağzına sağlık. Sağ olasın. Eserimin ellerine sağlık. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Asilhan.
1: Teşekkür Asilhan ederiz.
0: Asilhan Doğan'ı dinledik. Sevgili dinleyenler, bir teşekkür, bir eline sağlıkla Cafer evet. Nazlı Baş kardeşimize.
1: Yüreğine
0: bir,
1: sağlık.
0: Bizi Toroslara aldı, götürdü, oradan getirdi yine. Türkiye çok güzel bir bağlantı yaptı. Evet, gurbet sadece gidilen bir yer değil, insanın kendi içindeki o bitmek bilmeyen eksilme duygusudur. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir derken, aslında her birimizin hikayesine ortak oluyor Kırıkkale'nin keskin ilçesi. Bu güzel türküde ben seslendirmeye çalışacağım. Bir yiğit gurbete gitse gör başına

0: Evet, Kırıkkale'ye gittik. Selamünaleyküm.
1: Hüdayi abi.
0: Sağ olasın. Şimdi sırada ne var biliyor musun?
1: Şimdi çok heyecanlı bir eser olduğunu görüyorum abi. Benim de sevdiğim bir eser. Senin besten.
0: Evet, sözü ve
1: sen anons et.
0: Müziği bana ait bir türkücük diyelim artık. Ne diyelim bilmiyorum. Sevdan geldi düştü dile, bülbül gibi hardım güle. Başka dala konmaz idim, kendim yaptım bile bile. Yani dile söyle diyeceğiz.

0: Ah,
1: Evet.
0: yüreğine sağlık abi.
1: Canım benim.
0: Çok güzel.
1: Senin de güzel
0: kalemine
1: eserlerin
0: sağlık.
1: başladı aslında. Geçenlerde güzel bir eserini
0: Evet,
1: çaldık.
0: bana
1: Çok
0: da ara ara
1: sevdim.
0: ilham geliyor. Şu aralar çok uğramıyor ama
1: Evet.
0: bazen uğradığı oluyor.
1: Yani tabii bu değişik bir şey. Ben onu kaldıramayacağımı anlayıp artık 2 senedir ne şiir yazıyorum ne beste yapıyorum. Çünkü insanın kesinlikle anatomisi değişiyor. Beyindeki salgılar değişiyor.
0: Evet.
1: Gecede 3'te 4'te aklına gelir. Onu yazmazsan unutursun falan. O şeyle yaşayamaz. Yani insan çok zor. Hakikaten onun için bu ustaları takdir etmek lazım. Tebrik
0: Kesinlikle.
1: etmek lazım. Yani Mahsuniler, Aşık Veysel'ler, Neşet Ertaş'lar aklımıza gelecek yüzlerce ozanımız. İnanılmaz şeyler yaşamışlar muhakkak ki.
0: Evet.
1: Kolay iş değil. Ben bıraktım 200-300 şiir, 15-20 bestede dahasını yapmıyorum
0: Ne
1: artık.
0: güzel bir sayıda
1: Çünkü
0: bırakmışsın Feda.
1: hakikaten zor iş. Yani böyle bir şey kazandırdık. Şimdi gelelim sana.
0: Yüreğine sağlık, kalbine
1: Evet.
0: sağlık.
1: Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bir sana top atayım, pas atayım bakalım.
0: Evet, yine Kırşehir'e gidiyoruz.
1: Aa, tam Neşet
0: Kırşehir'deyiz.
1: Ertaş dedik değil mi?
0: Evet, Neşet Ertaş
1: Evet.
0: dedik. Bir eser söylememek olmaz.
1: Evet.
0: Ruhları şad olsun. Kurusa fidanım, güllerim solsa diyeceğiz.
1: Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Asilhan Doğan.
1: Abi Asilhan teşekkür Doğan ederiz. Müzik,
0: sevgili dinleyenler, arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Yazanların da gönüllerine sağlık. Rahmetli analım Neşet Usta'yı da. Evet, rotamız nereye doğru gidiyor? Kırşehir'den böyle yukarı, evet. Amasya'ya
1: gidiyoruz.
0: Doğru değil mi? Evet. Ne var?
1: Tek bence kapıdan çıktım, evet, yüzüm
0: biraz
1: geçeli. Evet, bir tık hareketleniyoruz. Ahbaplar oturmuş, iki geçeli diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Asilhan Doğan'ın da ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Bizi
0: Amasya'ya götürdüğü güzel hareketli bir eserle. Bir deyiş bazen binlerce kitabın anlatamadığı tek bir nefeste söyler. Bir gün kara toprak örter üstümüz diyerek faniliği, arıdır diyerek duruluğu anlatan sıradaki kadim Erzincan yöresi deyişinde ben seslendirmek istiyorum. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş, korudur heybenli dilber korudur.

0: Elinize sağlık arkadaşlar.
1: Yüreğine sağlık Fedai abi.
0: Evet. Nasıl gidiyoruz bakayım, sırada ne var Asilhan, akış sende mi?
1: Evet, he? Sırada tekrar Yozgat'a doğru gidiyoruz Fedai abi. Güzel bir eser. Seslendirmekten de keyif aldığım bir eser. Gam, gasavet, keder yok olup gider diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağlık.
0: Süremiz ilerliyor. Son 15 dakikamız var.
1: Evet, sonuna yaklaştık.
0: Şimdi senin bir eserin daha var. Fakat bu arada ben bir tane türkücük okuyayım.
1: Tamam.
0: Kendime ait yine sözümüzü, bana ait bir eser okuyayım. Ondan sonra senin deyişini dinleyip süreyi ayarlayalım. Bakalım son türküyü beraber okumak istiyorum.
1: Tamam, tamam, öyle yapalım.
0: Evet, sözü ve müziği bana ait bir eser yine. Hasretliğin açtığı sineme yara, derdimi yükledim borana kara.

0: Feday abi yüreğine evet. sağlık.
1: Bunu da böyle bitirelim.
0: Sağlık.
1: Canım benim. Geldik senin eserine. Benim memleketime götüreceksin yine. Evet. Sen bunu hep yapıyorsun yalnız.
0: Sokada gideceğiz ama. Şimdi abi ben merak ediyorum aslında. Belki dinleyenlerimiz de merak ediyordur. Nasıl oluyor? Yani ne geliyor böyle içine de yazmaya başlıyorsun? Hani o süreç nasıl ilerliyor?
1: Evet. Şimdi herkes de ondan... farklı mı bilmiyorum ama ben böyle biraz isyankar, biraz kızgın, sinirli olduğum halde hı hı. zamanlarda böyle yazasım geliyor. Bir de tabii aşk denilen olgu o da farklı böyle çalıştırıyor metabolizmayı haliyle sanırım. Yani bunlar bir araya geldiğinde bir şeyler çıkmaya başlıyor. Onun dışında nasıl çıkar bilemiyorum ama yani aşk lazım. Yani aşk, doğaya aşk, insana aşk.
0: Evet. Beklemediğin aşk dediğimiz, zaman diliminde evet. herhalde çıkıyor bu kaleme dökülüyor diye düşünüyorum. Yani hani çünkü hazırlanıp yapabileceğin
1: değil,
0: bir şey değil.
1: Yani durup dururken hadi bir insana bir şiir yaz, bir beste yap dediğin zaman olmuyor o işler. Öyle değil. Biraz yönlenmek, biraz temel bilgi, çalışmak, geçmiştekileri beğenmeyip yenilerini oluşturmak gibi bir şey bu. Yani
0: o zaman
1: senden de bekliyorum yenilerini.
0: Gün yüzüne çıkmamış daha bir sürü eser var sanki.
1: Her programda böyle bir iki okuruz inşallah. Senden
0: i̇nşallah,
1: de bekliyorum yenilerini.
0: İnşallah.
1: Evet, şimdi ne okuyacaksın?
0: Şimdi evet.
1: Benim memleketime bir götür bakalım.
0: Abi. Tokat Zile. Evet. Sadık Doğanay'dan alınmış bir eser, bir deyiş. El vurup yaremi yani incitme tabip diyeceğiz.
1: Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Ağzına sağlık. Sağlık Asilhan Doğan. Programımızın sonuna geldik. Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Özgün Düzgün, bas gitarıyla Ömür Kasa, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol bize eşlik ettiler. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Yusuf Günday'dı. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türk'ün frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye evinde buluşmak dileğiyle diyorum ve bir Musa Erol türküsüyle birlikte okuyalım aslında.
1: Olur olur, tabii ki seve
0: Yüce Dağ başında kar boran boran diyelim ve bitirelim arkadaşlar.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semih Açallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Programımızı Seyfettin Sucu'nun okuduğu Baba Bugün Ayrıldım Özlerinden, O Güzel Sözlerinden adlı bir uzun hava ile açtık. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programımızda Şanlıurfalı sanatçı Seyfettin Sucu'yu anlatmıştık. Fakat diyeceklerimiz bitmemişti. İşte bu programda da Seyfettin Sucu'yu anlatmaya devam edeceğiz. Ancak geçen programın çok kısa bir özetini yaptıktan sonra. Seyfettin Sucu'nun 1942 yılında Şanlıurfa'nın Kamberiye mahallesinde dünyaya geldiğini, babasının Mehmet Efendi, annesinin Adile Hanım olduğunu söylemiş, 1962 yılında Ayşe Hanım'la evlendiğini, Ayşe Hanım'dan ikisi erkek, biri kız, üç çocuğu dünyaya geldiğini, 1966 yılında İstanbul'a gittiğini, tesadüfler onu bir plak firmasının sahibi olan Alaaddin Palandöken'le tanıştırdığını, işte bu tesadüf Seyfettin Sucu'nun sanat hayatının başlangıcı oldu demiştik. Şimdi söze ara veriyor, onun yaptığı plaklardan birini döndürüyoruz. Gül dalına konmuş bülbül yavrusum.

Evet değerli dinleyenler, İstanbul'da Seyfettin Sucu ilk plağını yaptı. Artık Seyfettin Sucu'nun göleş aldığı yoğurt tutmuş, tesadüfler onu kader denilen eleğin eline düşürmemişti. O artık ününe ün katacak, Urfalı hemşehrilerinde medarı iftiharı olacaktı. Biriken beş olan plakları yurda dalga dalga yayılacak, hatta ününü yurt dışına taşıyacaktı. İlk yaptığı kervan işler bu handan ile yar elinden bade içtim atlı pilağı çok tutuldu. Tabir yerinde ise peynir ekmek gibi satıldı. İlk plağı ile müzik piyasasına imzasını atan Seyfettin Sucu arka arkaya plaklar yapıyor, ününe ün katıyordu. Yaptığı plak birken beş, beşken on, onken yirmi oldu diyor. Çok satan plaklarından birini daha döndürüyoruz. Sevdiğim kız gelin olmuş ve Seyfettin Sucu.

Halk onu çok sevdi. Sevgisini ve bağlılığını şarkın bülbülü unvanını vererek ifade etti. Ünü yurt dışına taştı. 1975-1978 yılları arasında Halep, Şam ve Rakka'da konserler vererek ülkesini temsil etti. O Urfa'ya aşıktı. Aşkını 1983 yılında Urfa'nın Akçakale yoluna yaptırdığı çeşmeye "Ben

Urfa'nın içinde, Urfa benim içimde, kendi özdeyişini yazdırarak Urfa'ya olan aşkını ve sevgisini ispat etti. Günlerden bir gün hemşerisi Urfalı sanatçı Bakır Karadağlı'nın da bulunduğu bir mecliste bir soru sordu. Soru, insan hayatında en zor olan nedir idi? Hiç kimse bilemedi. Soruyu kendisi cevapladı. Cevap, laf anlamayana laf anlatmaktır dedi. İbrahim Tatlıses'in "Herkes bana hayran, ben de Seyfettin Sucu'ya" dediği Urfalı Seyfettin Sucu'nun ünü filmcilere de ulaştı. O da Yeşilçam kervanına katılarak sinema seyircisiyle buluştu diyor. Sözü müzikle aralıyor. Onun sesinden bir 45'lik plak döndürüyoruz. Evet, plağımız dönüyor. Seyfettin Sucu okuyor. 7 yıldır peşindeyim.

Müzikten önce Urfalı Seyfettin Sucu'nun ünü filmcilere de ulaştı demiştik. O da Yeşilçam'ı kırmadı. Urfa geleneklerini işleyen Havar adlı filmde başrolde oynadı. Şimdiye kadar 70'in üstünde plak,

Hastalığı gün be gün ağırlaştı. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara toprak onu da bağrına bastı. 22 Temmuz 1987'de daha 42 yaşındayken sanatının en verimli çağında göçüp gitti bu dünyadan. Onu biz Dilde Telde Anadolu programı ekibi olarak minnetle yad ediyor, bin rahmet diliyoruz. Kendi gitti, adı kaldı yadigar. Adı ve sesi insanlık var oldukça, Urfa var oldukça o da var olacak. Müzikseverlerle birlikte yaşayacaktır diyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semah Açallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Onun sesinden döndüreceğimiz bir plakla programımızı sonlandırıyoruz. Zeynep gelin.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli aşık severler, ozan severler. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Hepinize saygılar, hürmetler sunarım. Saz bizim, söz bizim adlı programımızla sizlerle baş başayız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Mehmet Bahar ile birlikte programımızı sürdürüyoruz. Bugün bir konuğum var. Geçen hafta da konuğumuzdu. Yine davet ettik. Bizi kırmadı, geldi. Kim? Aşık İsa İstekoğlu. Kardeşim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsınız?
2: Sağ ol, teşekkür ederim hocam.
1: Evet, programlar güzel devam ediyor. Ben de takip ediyorum. Şimdi sen bir aşık kardeşisin. Sayın İstekoğlu, yeri nur olsun. Benim de iyi bir arkadaşımdı.
2: Eyvallah hocam.
1: Madem öyle dedik, o zaman Sayın İstekoğlu'ndan, madem onun kardeşi ve çırağısın, senden bir eser rica edeceğim.
2: Eyvallah.
1: Buyurun.

0: Evet, kar seline benden de selam olsun, bütün TRT efendim adına selam olsun. Çünkü niye söylüyorum biliyor musun? Kars'la benim dayımdır. Nenem el meketime selam olsun ve aşıklar yurdudur. O zaman biz aşıklar yurdu derken Kars deyince Kars'ta bir meşhur bir kahve vardı. Neydi? Aşıklar kahvesi.
1: Murat Çobanoğlu.
0: Murat Çobanoğlu kahvesi. O kahve tarihi bir kahve yerini de aldı. Öyle bir çağrışım yaptı ki sanki Çobanoğlu'ndan bir eser okuyacakmışsın gibi geldi bana. Ne dersin?
1: Olur.
0: En sevdiğin bir eserini oku bakalım. Neyi okuyacaksın?
1: Hemen şu türküsünü okuyalım. Neyine güvenim yalan diyor.
0: Hadi bakalım. En güzel türküsü, evet.

0: Evet.
1: Değerli Sayda rahmetli anlıyoruz.
0: Mekan çok sağ ol, çok da güzel okudun. Eyvallah. Ve bizi Kars'a götürdün. Şimdi tabii ki böyle Türkiye haritasına baktığımız zaman Kuzey Doğu diyelim. Kuzey Doğu'da şöyle

0: köşede Kars. Aşağıya aynı istikamette bir ok işaretiyle güneye doğru indiğin zaman Serhat Van var. Bir yerde Serhat Kars, bir yerde Serhat Van.
1: Evet.
0: Şimdi ben de Van'dan bir türkü okuyayım. Şöyle bir Van Ağıt türküsü, bu türküye biz seferberlik türküleri diyoruz. O zaman ki Ruslar, Ermeniler bizim tarafları işgal etmişler. Kars'tan, Erzurum'dan güneye inince Van'a da tabii gelmişler. O zaman sizin oralarda kaşakaş derler değil mi? Kaşakaş. Ama bizim orada seferberlik derler. Yani halkın seferber olması. Orada göç başlayınca bakalım bizim bu Vanlı bir ozanımız. Ama bu türküyü kim demiş belli değil. Halk türküsü, bir uzun hava, seferberlik türküsü.

0: Bu seferberlik türküsünü okuduk. Tabii ki İsa kardeşim, sizin de hepinizin sevdiği, çok beğendiği hikayesini ve türkülerini söylediğiniz Emrah, Erdişli Emrah. Emrah, Erciş nereye bağlı? Van'a bağlı, en büyük ilçesi. O zaman Van'dan söylerken oradan Erciş'e gelip Emrah'tan bir sene söylemesek olmaz değil mi?
1: Tabii.
0: Bu Emrah'ın bir saat çukuruna uğradığı zaman, Erciş'ten çıkıp Han Serbi'nin peşine gittiği zaman, orada Cevahır Ana'ya, Bey Ana'ya misafir olur ki saat çukurunun şimdiki ismi Iğdır. Yakup Han'ın anası Bey Ana'ya misafir olur. Meğer Şah Atlıları oradan gittiği zaman, Erciş'i taradıkları zaman, Selbi Han'ı da birlikte götürmüşler ya. Orada o perişan ve gözleri kan çanağına dönmüş olan Selbi Han, Cevahır Han'a misafir olmuş. Ona bir mendil vermiş. Ana, olur ya bir gün benim sevdiğim Emrah buralara gelirse ona bu mendilimi veresin. Bir mendil işlemişti, etrafını nakışlamıştı. Ve Emrah günlerden sonra iz sürmüş, sağ çukura, yani Iğdır'a gelmişti. O zaman kime misafir olmuştu? En büyük konak sahibi olan Cevahır Ana'ya, Bey Ana'ya misafir olmuştu. Bir iki çarp söyledikten sonra Cevahır Ana anladı ki Selbi Han'ın maşukası Emrah budur. Çıkardı mendili, Emrah'ın önüne koydu. Emrah mendile baktı ki of, Selbim düşmüş gurbet ele, ne yapayım mendil seni, yandı bağrım döndü küle, ne edeyim mendil seni, ne yapayım mendil seni. Bu mendili yar işlemiş, etrafını nakışlamış, Selbim bana bağışlamış, ne yapayım mendil seni. Ondan sonra bu türküyü çok aşıklar okudular ama orada Emrah bir türkü daha okuyor. Bunu da okuyalım, arşivimizde saklı kalsın.

Emrah gezer garip başlı, ayrı düştüm gözü yaşlı, top zülüflü kalem kaşlı, nereden mendilin sahibi dedi, bu türküyü okudu. Şimdi Poyrazoğlu bakalım bir türkü ne okuyacak. Yar başını koy dizime, dizim nenni nenni nenni. He.

0: Evet kıymetli dostlarımız, böylece programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Yine haftaya görüşmek üzere diyoruz. Ve konuğumuz Aşık İsa İstekoğlu'ndan. Bakalım ne dinleyeceğiz? Ne okuyacaksınız?
1: Çektik diyelim hocam.
0: Tamam, kaparışı sen yap bakalım.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yarından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Emel Taşçıoğlu sizlerle. Ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim, öldürdün beni.

Muzaffer Sarı Sözer'in Seyitcan Özer'den derlediği Osmaniye türküsünü İcdal Akkaplan söylüyor. Şu Ceren'in kaşı gözü sürmeli, şu Ceren'i nerede bulup sevmeli?

Tüfekçinin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Nurettin Dadaloğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsünü Beyhan Karslı söylüyor. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı.

Programımız devam ediyor. Sırada Yücel Paşmakçı'nın Bahri İlhan'dan derlediği Kırıkkale türküsüyle Nursaç Doğan Işık var. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir.

İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsüyle Ali Demirhan sizlerle. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

İzzet Özkan'a ait türkümüzü Zafer Gündoğdu söylüyor. Bir kökte uzamış sarmaşık gibi, uzamış gerdana senin saçların güzel.

Muzaffer Sarı Sözer'in Nurettin Güler'den derlediği Afyon türküsünü Murat Aldemir'den dinliyoruz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarımızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestrada bizlere eşlik edecek abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş abimiz, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda da bizi gene yalnız bırakmayan, her zaman desteğini esirgemeyen canımız abimiz Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız, bas gitarda ise her zaman olduğu gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul. Cihancığım çok ara veriyorsun böyle, seni çok sık, daha sık görmek istiyoruz bu kayıt masasında. Stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım en son Türkiye programını galiba bir hafta önce
1: bir
0: mi
1: hafta
0: yapmıştık?
1: Oldu. İşte 10 gün olmuştur.
0: Artık o kadar alıştık ki programa. İnsan böyle her gün Türkiye evini sunmak istiyor. O kadar içimden geliyor. Sende nasıl durumlar? Alıştık artık programa. Böyle bir bu trafiğe alıştık, görev sıklığına.
1: Ben Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu iş Burcu olduğu için ben gayet memnunum.
0: O zaman sen benim yerime de gel devamlı.
1: Tamam,
0: haftada 5 gün sen gel, tek başına yap. Öbür hafta ben gelirim sana eşlik etme. Bir hafta tek başına yap, bir hafta beraber yaparız. Ya, madem bu kadar seviyorsun.
1: Tabii ki yani.
0: Ben de zaten böyle bir şey arıyordum.
1: Sen tabii şaka yapıyorsun, onu biliyoruz. Ama yani bir sanatçının bence sürekli okuması lazım ki seslerinin gerçekten bir ara.
0: Ben evde de okuyorum Selma'cığım, sadece burada değil. Evde de sabah kalktığımdan akşam yatana kadar türkü söylüyorum. Hiç durmuyorum. Sen sadece burada mı türkü söylüyorsun?
1: Ben vallahi evet, sadece radyoda
0: yok,
1: söylüyorum.
0: Yok, ben evde çocuğu uyutmak için söylüyorum. Kaldırmak için bir tane daha hareketli söylüyoruz. Çocuk uyansın. Devamlı evde de türkü söylüyorum.
1: Sesini özledik Gürsoy. O zaman
0: ya,
1: hemen
0: öyle mi?
1: Başlayalım istersen.
0: Başlamadan önce Selma'cığım, biraz yayından önce bir telefon görüşmesi yapmıştık da çok yıllarca birlikte çalıştığımız çok çok çok kıymetli bir hanımefendi sanatçı, bir ablamız, canımız Emel Taşçıoğlu. Ertuğrul abi ile konuştuk. Emel ablanın yolda Didim'e gitmek üzere, Ankara'dan Didim'e yola çıktığını, Ertuğrul abi

0: söyleyince ondan sonra ben de aradım telefonla, biraz konuştuk ablamla. Dedim ki abla programımızı izle, biraz senden bahsedeceğiz dedim. Sana selam göndereceğiz. Emel Taşçıoğlu ablamıza, Kemal Taşçıoğlu abimize de.
1: Kemal abiye selamlar.
0: İkisini de ellerinden öpüyoruz.
1: Ondan sonra
0: ablamıza, buraya, bizlere, halk müziği kültürüne kattığı bütün her şey için Emel ablaya çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle ablamızın ellerinden öpüyoruz. Yolları açık olsun.
1: Ben kısa bir şey anlatabilir miyim Emel Taşçıoğlu ile?
0: Yok, kıskanırım ben. Emel abladan ben bahsedeceğim.
1: Kısa.
0: Hayır kesinlikle. Emel abladan bugün sadece ben bahsedeceğim. Sen bahsedemezsin. Neyse Selma'cığım, sen benim eski arkadaşımsın. Bir iki dakika veriyorum sana. Başla.
1: Burada eskiden ses yarışmaları olurdu. Ses yarışmalarında ben Yarim İstanbul'un Meskenimi Tuttu'nu yarışma türküsü olarak ben okumuştum. O zaman tabii gençlik kurusundaydım.
0: Evet.
1: Zor bir eser.
0: Evet.
1: Ama tabii icrası biraz Emel Taşçıoğlu'nun icrası farklı yani. Daha tabii belli oluyor. Onun notasına
0: Emel
1: göre
0: bütün
1: değil tabii.
0: İcraları özel hep söyle.
1: Yani notası gibi bazı yerleri değiştirerek okuyor ya, daha lezzetli geliyor. Tabii Emel abla benim böyle yarışmada birinci oldum. Hemen gel dedi, kimden dinledin dedi bu türküyü dedi.
0: Ahmet Gazi Ayhan'dan dinledim abla. Emel abla anlamıştır ki.
1: Tabii ki senden dinledim dedim. Aferin dedi sana dedi. Yani o...
0: Belki de Emel ablanın sayesinde yarışmada birinci oldun.
1: Tabii ki onun demek istiyorum gerçekten.
0: Onun gibi okumasaydın sen 100 yerine 80 verecekti sana.
1: Her yarışmada onu okuyordum, birinci oluyordum. Her yarışmada birinci oluyordum. O aynı türküyü okuyordum.
0: Bununla.
1: Evet yani şimdi sen okuyorsun, onun için anlattım bunu.
0: Vallahi tesadüf olmuş Selma'cığım. Ben de bugün biraz Hüzzam ve Segah türkülerden bir repertuar hazırlamıştım. İlk türkümüz işte senin de bahsettiğin üzere Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan Usta'nın sevdirdiği, onun ilk icra ettiği ve sonra tabii Emel ablalar gibi çok usta icracıların da okuduğu güzel bir türkü. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Hüzzam bir türkümüz var. Yanıyor mu? Yeşil Köşkün Lambası. Bu iki eseri birbirine bağlı seslendireceğim. Geldiğimde bu tatlı sohbetimize kaldığımız yerden Selma'cığım merak etme. Evet. Konuşacak çok şeyimiz var. Geliyorum.
1: Evet, çok
0: bekle.
1: Sevinirim. Evet.
0: Sen bekle.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Güzel iki türküydü. Özlemişiz anda... sesin çok güzel bu
1: ya,
0: arada.
1: Ya sesim güzel, benim sesim eşsiz. Git her yerde anlat. Sesim çok güzel. Emel abla şu anda bana arabada büyük ihtimal 100 üzerinden 150 vermiştir.
0: Ben tam onu soracaktım.
1: Program bitince arayacağım. Aşağısını kabul etmiyorum zaten. Emel abla beni incitmez, kırmaz o. Ben ne istiyorsam ablam o puanı verir.
0: Evet de onu çok seviyoruz.
1: Bir de tesadüf gibi oldu Selma'cığım böyle. Emel ablanın çünkü ben öyle bir şey bugün Ertuğrul abiyle konuştuk da uzun bir dönem böyle dilimde yaşayacağı gibi bir şey konuştuk. Ondan sonra gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor. İşte Sıla'ya dönmeye yemin mi ettim falan diyor. Emel ablaya teklifte bulunuyoruz o zaman. 6 ay dilimde, 6 ayda Ankara'da yaşasın. Böyle bir düşünsün gittiğinde. Büyük ihtimal öyle olacak. Ablam dayanamaz bize, gelir gene.
0: Çok selamlar.
1: Sen neler hazırladın hanımefendi? Ne güzel de giyinmişsin, kırmızılar, mırmızılar. Selma'cığım 23 Nisan çocukları gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Tebrik ederim seni.
0: Gürsoy, ben de Maraş'tan türküler, aslında birkaç tane türkü var bugün tesadüf. Havada Elbistan türküsü, Havada Kar Sesi var. Başında Morfesi var. Çok eski bir türkü yani. Ardından da gene Maraş'tan bir türkü. Kara çadır düzdedir, aman aman Eminem diyeceğiz arka arkaya.
1: Sen de mi Emel ablaya armağan ediyorsun türküleri?
0: Tabii ki.
1: Kemal abiyle Emel ablaya.
0: O benim idolüm. Emel Taşçıoğlu her zaman.
1: Emel ablayı da andırıyorsun biraz. Böyle yaşın büyüdükçe Emel ablaya
0: çok seviyorum ya. Çok severim. O biliyor
1: Emel
0: zaten.
1: Çok taklit etme.
0: O biliyor zaten benim onun ne kadar sevdiğimi. Onları söyleyelim arka arkaya.
1: Hadi bakalım, tamam canım. Tamam.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, ağlattın beni hüngür hüngür. Hele şu kara çadır dizleri var ya, hiç dayanamam. Çocukluğumdan beri onu duyar duymaz en az yarım saat alıyorum da bugün yayın var diye biraz kendime
2: teşekkür ederim.
1: Engel oldum
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi ben Maraş türküleri, bu ikisi, bir tane daha Maraş türküsü söyleyeceğim birazdan. Nazmi Özgül ablamızın derlediği bir türküyü birazdan söyleyeceğim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Türküyü okurken şunu düşündüm. İnsanın kendi yöresinden türkü derlemesi ne kadar güzel bir şeydir.
1: Tabii.
2: İnşallah tabii. Ben de Kars'tan birkaç tane bir çalışmam var.
1: İnşallah Selva'nın yakışır sana valla.
2: Çok istiyorum.
1: Kars müziğine çok, Kars halk müziğine çok büyük emeklerin oluyor.
2: Yani uzun yıllar bu tabii. Notalarda şimdi Nazmi Özgül'den derlenen ne kadar tabii. Güzel bir şey
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii,
2: yani,
1: tabii.
2: İnşallah bana da nasip olur.
1: Sen okurken ben de şeyi düşündüm. Yani bir bizim başarılı olduğumuzun ya daha doğrusu bir sanatçının başarılı olduğunun bence göstergesi. Mesela Havada Kar Sesi Var'ı okudun. Aklıma direkt Aldemiran geldi. Çünkü bu türküyü Ali abi çok güzel okuyordu. Hı hı. Aynı şekilde işte Neriman Hanımların, Neriman Altın Tüfekçilerin, Muzaffer Akgünlerin, Emel Taşçıoğlu'nun, Bircan Pullukçuoğlu'nun, Gülşen Kutlu'nun, bu ablalarımızın, bu ustalarımızın herkesin bir repertuarı var. Bir, mesela diyorsun ki yarın İstanbul'u mesken tuttu. Ya onu işte Emel ablanın. İşte Bircan Hanım'dan aynen. Mesela işte bir türkü istediğinde işte Güz mü geldi, Rengin Soluk, hemen Bircan Pulluk. Ya bence gerçekten bir solist için eğer kendini başarılı ya da en azından başarılı güzel şeyler, halka güzel şeyler aktardığını düşünmesini sağlayacak en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Yani bir solistin bir türküyle anılması gerçekten çok zor ve çok başarılı bir şey. Ablalarımız, abilerimiz bunu çok uzun yıllar burada hizmet vererek yaptılar. Demin de örneklerini verdiğim gibi.
2: Bizler de şanslıyız aslında. Tabii. Çünkü biz o zaman içinde kendileriyle bir arada çalışma fırsatımız oldu. Onlardan bir şey öğrenmek
1: tabii,
2: hala da öğreniyoruz.
1: Tabii,
2: fırsatımız oldu. O yüzden ben kendimi şanslı görüyorum.
1: Mesela demin sen türkü okuduğunda ilk Ertuğrul abi oradan Ertuğrul Güney eşlik etti Ertuğrul abi.
2: Evet evet sağ olsun biliyorum.
1: Ondan
2: Ertuğrul
1: sonra Ertuğrul abi böyle her türküye katılmıyor ama evet. Böyle güzel icralarda güzel türkülere de katılıyor. Çok... Ondan sonra sesi de çok hoş. Ertuğrul abinin de o okuyunca ben de dayanamadım. Ben de eşlik ettim sana. Çıkışta artık Selma'cığım bir kahve ısmarlarsın bize. Yani fazla mesai yaptık senin yüzünden.
2: Evet Gürsoy hemen türkü diyelim. Sen bir gene Şanlıurfa'dan herhalde.
1: Evet bir tane türkü okuyacağım ben. Çünkü bugün Segah ve Hüzzam Türkler seçtiğim için ondan sonra bu programın az solisti olarak normalde biliyorsun az solist bu programda benim.
2: Evet.
1: Ama bu programda seni seçtim. ben 4 tane türkü okuyacağım bugün. Sen 6 tane okuyacaksın. Öbür programda da ben 8 tane okuyacağım. Sen 2 tane okuyacaksın. Ben onu ayarlıyorum kendim.
2: Tamam.
1: Yani eşit bir şekilde ayarlıyorum sen merak
2: tamam,
1: etme.
2: Tamam bir dahaki programda.
1: Şimdi Selma'cığım bir tane Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Hayatları Değir Mi? Eşref türküsü diye de bilinir. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Arada da belki kendimi iyi hissedersem bir kıta uzun hava okumak istiyorum. Ondan sonra onu birinci kıtadan sonra karar vereceğim
2: evet,
1: Selma'cığım. Şimdiden
2: tamam.
1: Sürpriz olsun olur mu?
2: Evet.
1: Ne okuyacağımı söylemeyeceğim evet. Asla. Görüşmek üzere.
2: Dinleyelim bakalım efendim.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Saz üstadlarımızın da evet, ellerine, abilerimiz, gönüllerine sağlık.
1: Ferhat Erdem, Ferhat Durmuş, Ertuğrul Güney, sevgili Özgün ve değerli kardeşimizin ellerine sağlık halinde.
0: Ve
1: anlar neler doğuruyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya.
0: Yüz üzerinden yüz verdi.
1: Yüzlerine 160 yok. Emel abla bu sefer 100... öbürüne 150 verdi, buna 160 vermiş. Mesaj atmış teknikte de şimdi söylediler kulaklıktan. Hiç kusura bakma öyle bir şey yok.
0: Evet. Evet güzel. Yok gerçekten güzel okudun, ağzına sağlık.
1: Benim sesim güzel. Git her yerde anlat.
0: Uzun hava da Morfa'ya ait mi?
1: Yok Elazığ. Uzunava evet, bizim işte Enver Demir Bağ tabii gibi bir ustadan, daha sonra Muzaffer Ertürkler, Zülkü Faltan gibi abilerimizle çalıştık. Onlardan dinledik. Muzaffer abiden dinledik. Zülkü Faltan'dan dinledik. Onlar okuyorlardı. Muhalif oylat Elazığ'ın makam olarak uyduğu için arasında okumak istedim.
0: Şimdi Nazmi Özgül dedik de aklıma Mustafa Özgül hocamız geldi.
1: Evet.
0: Hocamızın bu stüdyoda biliyorsun bize dersleri oluyordu, biz katılıyorduk. Orada bir hocanın bir cümlesi vardı, hatırlar mısın? Derdi ki bir sanatçı uzun hava okuyorsa o iki sanatçıdır derdi.
1: Evet gerçekten hatırlıyorum. Evet. Tabii bu stüdyoda söylemiştim.
0: Evet iki sanatçı. Sen şimdi iki sanatçı olmuş oluyorsun. Ben
1: aslında
0: zaten
1: muhalif okuduğum için iki buçuk sanatçıyım.
0: Ha, iki buçuk mu oldu?
1: Dinleyiciler de, dinleyicilerimiz şimdi beni dinledikçe diyecekler ya ne kendini beğenmiş adam ya, durmadan kendini efendim espri yapıyoruz Selma Hanım'la, kendi aramızda böyle bir dinleyiciye takılıyoruz, lütfen yanlış anlamayın, arada böyle esprilerimiz oluyor. Selma da çok keyif alıyor bir espriden. İki buçuk senedir hiç kesmeden devamlı hatırlatıyor bana. Sağolun, sesin çok güzel, sesin çok güzel. Senin sesi güzel hanımefendi. Şimdi siz ne hazırladınız, ne okuyacaksınız?
0: Şimdi ben Amasya Gümüş Hacı Köyü'nden Ahmet Tekin'e armağan edeceğim bu türkümüzü, Ahmet amcamıza. Bahçenize bir taş attım vişneye, ardından gene tabii ki baraj dedik. Ben Nazmiye ablayı böyle bir hep andım bugün de. Evet. Selamlar yolluyoruz. Kanadım değdi sevdaya, onun derlediği Maraş'tan, Karamamaraş'tan onu seslendireceğim ardından da.
1: Tamam Selma'cığım. Sevip de kavuşamayanlara gelsin senin bu iki türkün o zaman Selma'cığım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sevda Ateş'ten bir gömlek giy, giyebilirsen diyor ya. Ben giydim. Ben giydim ondan sonra. Vallahi çok güzel bir acı, aşk acısı.
2: Tabii.
1: Bir insanın böyle sevdiğine bağlanması, aşık olması, aşk acısı, sevda acısı çekmesi güzel bir şey. Tabii sonucun da tatlı olması lazım. Benimkinin evet, sonucu da tatlı oldu.
2: Tabii.
1: Epey bir koştum peşinden hanımın. Aşık oldum, sevdalandım. Ondan sonra sağ olsun bir aksilik de olmadı. Ondan sonra sonu da geldi. Ateşten gömleği de giydim güzelce. İyice çıtır çıtır yandım. Güzel oldu. Onun dışında Selma'cığım ilk okuduğun türkü gerçekten benim de repertuarımda böyle işte keşken bu ellere gelmez olaydım. Nasip olsa yine gitsem yaylaya bugün sabah ile Visal Yardan işte Muzdur Dağı silelenmiş karinem. Bunlar hep benim de repertuarımda çok severek okuduğum türküler. Bahçenize bir taş attım vişneye de. Çok güzel bir türkü. Yani bir insan böyle kimseler yarinden ayrı düşmeye. Yaylasına vardım yağmur yağıyor. Yaslanmış duvara boynunu eğiyor. Dedim güzel niye boynunu eğersin dedi babam beni sana vermedi. Çok güzel bir türkü.
2: Sözleri
1: yani.
2: Ne güzel anlattın.
1: Sözle
2: da.
1: Sözle müziğin örtüşmesi de çok güzel.
2: Müzik örtüşüyor da geçen böyle bir arkadaşlar arasında toplantıda dediler ki türkülerde ne güzel sözler var, ne kadar güzel hikayeler var.
1: Gerçekten öyle.
2: Hani biz bunu gerçek hayatta yaşıyor muyuz? Asla yaşamıyoruz. Yani aşklar yaşamışlar falan tabii günümüzde öyle bir şey olmadığı için.
1: Kendi adına konuş.
2: Türküler o yüzden seviliyor galiba. Yani o aşkı arayıp da
1: sen de en kısa zamanda olursun
2: yönelip
1: inşallah.
2: Türkülerden.
1: Ben kabul etmiyorum. Ben gerçekten aşık oldum.
2: O başka.
1: Oldum. Yandım da güzel evet. De oldu. İyi de oldu. Sana öyle bir şey lazımdı diyor Ferhat abi. Doğru söylüyor.
2: Yani Ozan türkü yakarken güzel yakıyor. Ama tabii gerçek hayatta ben şahsi fikrim yani. Öyle bir
1: ya eskisi gibi böyle
2: sevdalar, aşklar yok yani.
1: Orijinal sözlerin olduğu, böyle enteresan kelimelerin bir araya getirilemediğinin meselenin sebebi de yani bir aydınlanmak için bir evin, bir odanın içine bir gaz lambası kullanılması, ısınma için bir saman yakılması, onun her şeyin zahmetli olması, kıymetli olması, her şeyin işte çekilen çile de evet. Böyle sözlere, böyle türkülere sebep oluyor. Şimdi bizim hiçbir birçok şeyi zahmet etmeden elde edebiliyoruz. Her türlü her şeyi. Zaten biliyorsun hayatımızda bulunan internet, yapay zeka yani artık kimsenin bir şey bilmeme gibi bir şeysi yok. Herkes kişi diyor ki ya sağ kulağımda bir çınlama var yazıyor yapay zekaya. Oradan diyor ki kulağına şunu yap.
2: Şimdi Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir sözü vardı. Derdi ki aşık maşuğa ulaşırsa aşk biter. Aşk biterse ben kağıt kalem alıp yazamam derdi. Hı-hı. O yüzden maşuğa ulaşmamam lazım. Belki de eskiden öyle bir dediğin gibi tespitin çok doğru. Hı-hı. Ben de ona katılıyorum. Şimdi her şeye ulaşabiliyoruz. Yani her şey.
1: Galiba Neşet Ertaş'ın
2: daha çok
1: bir sözü vardı.
2: Teknolojinin getirdiği aslında.
1: Evet aynen. Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı. Yanmadan türkü yakılmaz diye. Sanki ondan duymuştum. Böyle çok güzel bir söz. Doğru
2: çok
1: söylüyor.
2: Çok güzel. Aynen.
1: Yani önce yanacaksın sonra zaten türküyü yakarsın diyor. Doğru söylüyor. Evet. Selma'cığım ben gene bugün bir değişiklik yapayım dedim. Şanlıurfa falan bir türkü daha söyleyeyim istersen.
2: Evet dinliyoruz.
1: Bu da Şakir Öner Gülhan abimiz herhalde rahmetli olmuştu Şakir Hoca'nın rahmetli
2: Allah
1: olduğunu
2: rahmet
1: biliyorum.
2: Eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Selahattin Erorhan gene Türkiye radyolarının çok özel erkek seslerinden bir tanesi. O da derlemiş. O da Allah rahmet eylesin. Kaynak kişisi de Bedirhan Kırmızı Şanlıurfalı. Kaleliyem Kaleli Garip Gönlüm Yareli. Bu güzel
2: evet,
1: türküyü seslendirelim.
2: Evet dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Şanlıurfa türküsüydü değil mi Gürsoy?
1: Evet.
0: Şanlıurfa'ydı.
1: Bu türkü de Erkan Sürmen'in, Erkan Hoca'nın repertuarındaydı. Ondan da çok dinlemiştim. Koro çalışmalarında da, koronun repertuarına da, yurttan sesleri de çok getirirdi. Erkan Sürmen.
0: Selamlar çok... yollayalım Erkan
1: Hoca'mıza. Aynen öyle, tabii tabii.
0: çok severiz onu da.
1: Aynen öyle, Serbülent Yosun, Erkan Sürmen. Tabii Yaşar Aydaş rahmetli oldu bizim tanıdığımız. Mustafa evet, Özgül ile çalıştık evet. O Mustafa Hoca rahmetli oldu. Bir canım gene öyle şeflerimizden Allah sağlık versin. Evet Ümit Bekiza hayatta. Ümit Hoca da çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Hatta küçük bir şey var Selma Hacım. Bir gün Birca Hanım'ın bandında yurttan seslerini biliyorsun bir band süresi vardı işte yarım saat. Yani hanım Birca Hanım'a galiba bir 3-4 dakikalık bir şey lazım. Bağlama sanatçılarına demiş ki ya böyle bağlama takımından türküler olurdu önceden. Hani demiş kendi aranızda bir şey çalıp söyleseniz de şu boşluğu da öyle tamamlasam olur mu? Olur demişler. Ümit Bekiza var, Nurullah Akçayır var, Mustafa Acar var falan. Belki Ferhat abi de var. Bilmiyorum. Ferhat abi de var. Neyse herkes çalıp gerçekten de böyle kendilerince pes bir tondan güzelce bir türkü provada çalmışlar. Birca Hanım çok hoşuna gitmiş. Ondan sonra demiş ki ya arkadaşlar çok güzel oldu demiş ya. Ben demiş sizin böyle bu kadar uyumlu güzel çalıp söylediğinizi hiç düşünmüyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Ne güzel oldu demiş. Bak ne güzel çalıp söyledi. Nurullah abi demiş ki hocam ben eder mi sen ki seni tenzih ederim. Hani o zaten çalıp okuyordu çalıp ya. Hani, yani arkadaşlar yeni duymuş olabilirsin ama ben zaten biliyorsun çalıp söylüyordum. Yani, hocam demiş ben eder mi sen ki seni tenzih ederim. Güzelliğe bakar mısın?
0: Ya,
1: ben eder mi sen? Hani bana söyle diyorsun seni tenzih ediyorum. Yani, o, ağzıyla hocam ben eder mi sen ki seni tenzih ederim. Evet. Selma'cığım ufak ufak programımızın sonuna geldik. Dilersen kapanışı ben mi yapayım?
0: Evet evet.
1: Sen bugün olduğu gibi programı artık öbür haftada Selma'cığım tamamıyla kapanışı falan açılışı hepsini sen yaparsın. Ben 8 türkü okuyacağım sen de 2 tane seslendirirsin. Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu ve Selma Geçer arkadaşımız da şimdi mikrofonun başına geçti Selma çünkü türkülerini seslendirecek. Orkestrada ise bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda Ertuğrul Güney abimiz bugün bize eşlik etti sağ olsun var olsun. Klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu kardeşim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz canımız Cihan Yurtakol kardeşimizdi. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş kardeşimizdi. Başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Ankara'dan Yalçın Özbilge. İstediğim türkü, Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Tüm sevdiklerim için istiyorum.